0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

أليس ذلك أليس ذلك بقادر.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar.
2: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurunda.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Fırsat bu fırsat.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umut zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklan bir bakış.

kışta ben olsaydım, sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü, baykuşa çifte yadı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahabenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşla ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.
ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mevcut dünya şartlarında ümmeti Muhammed'in, Müslümanların veya bize ait bir kavram olmamakla beraber İslam dünyasının nerede durduğunu iddialarıyla mevcut durumu hakkında ne kadar farklı bir pozisyonda kaldığını konuşurken, Müslümanların hep kötü durumda olduklarını, İslam aleminin sıkıntılar içerisinde olduğunu konuşurlar insanlar. Haksız diyemeyeceğimiz kadar ortada bir gerçek bu. Bugün dünya böyle dümdüz bir harita üzerinde toprakları, ülkeleri itibariyle şöyle yukarıdan seyredilme imkanı olsa, düz bir harita olarak ve olaylar ölümcüllüğü, insana maliyeti itibariyle renklendirilse, herhalde Müslümanların yaşadığı yerlerde trafik kazasından vesaire, işte insanları üzen olaylar itibariyle kızıl renkler hep dikkati çeker. Bu üzücü mü? Üzücü. Kahredici mi? Edici. Peki bizim Müslüman olarak, Kur'an'a iman eden insanlar olarak mevcut ümmeti Muhammed'in bu üzücü pozisyonunu, Müslümanların bu dayanılmaz acı tablosunu nedenleriyle beraber tahlil etmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor tabii. Acıyı teşhis etmeden, zorluğu, sıkıntıyı ortaya koymadan sadece boş konuşmalar yapabiliriz. Burada kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in veya Müslümanların mevcut durumunu konuşurken öncesinde 3 belge, çağdaş deyimiyle size sunmak istiyorum. 3 şey konuşacağız. Ondan sonra mevcut durumu değerlendiren konumuza gireceğiz. Bunların birincisi Ebubekir radıyallahu anh'ın bir sözüdür ya da mektubundan alıntıdır. Ebubekir radıyallahu anh'ın Amr ibn-ül As'a yazdığı bir mektup var. Bu mektubu Ebubekir radıyallahu anh Rumlarla savaşmak için cephede bulunan Amr ibn-ül As'a yazmış. Amr ibn-ül As radıyallahu anh Ebubekir radıyallahu anh'ın emrinde bir komutan. Herhalde mektubun muhtevasından anlaşıldığı kadarıyla bir miktar sıkışmış. Adam isteyecek veya istemiş. Ebubekir radıyallahu anh da ona cevap verir. Tabarani'nin El-Mu'camul Avsat isimli kitabında 8284. hadis-i şeriftir bu. El-Mu'camul Avsat'ta. Bu mektubunda Ebubekir radıyallahu anh diyor ki: Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biz cihad ederken kalabalık olduğumuz için zafer kazanmadık. Bedir'de kalabalık değildik biz. Binecek bir atımız bile yoktu. Bazı zamanlarda tek bir atımız vardı da onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binerdi, biz yürürdük. Biz kalabalıklarla kazanmadık. Amr, sen kendin bil, yanındakilere de söyle, Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsanız Allah'a isyan olacak şeylerden uzak durun. Böylece Allah'a yakın olun, Allah da size yardım etsin. Ebubekir'in özet olarak verdiğim mektubu
Tabarani'nin El-Mu'camul Evsat'ında 8284 numaralı hadisi şeriftir. Bu birinci belgem. İkinci belgem Taberi'nin ve İbn Kesir'in Tarih isimli kitaplarında zikredilen, kaynağı buralar olan bir belge. Halid bin Velid radıyallahu anh Rum diyarında Yermük'te savaşıyor. O esnada Faris ya da Pers diyelim modern adıyla topraklarında da cihat planları var. Oradaki krallara mektup gönderiyor. Bu mektubu onların savaş öncesi hani devletler birbirlerine ultimatum veriyor ya, o tip bir ultimatum olarak görebiliriz. Halid bin Velid ne zaman verdi, nasıl verdi, o önemli değil. Ebu Bekir radıyallahu anh kaç kişiye yardım istedi de kaç kişi verecek, onun için konuşmadık onu. Ebu Bekir'in bir cümlesini aldık oradan. Ne dedi ona? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken kalabalık olduğumuz için zafere ermedik dedi. Binecek atımız bile yoktu diyor. Şimdi Halid bin Velid Fars kralına ultimatum yazıyor. Bu ultimatumunda diyor ki sizin sisteminizin sonunu getiren Allah'a hamd ederek başlarım. Bütün hileleriniz bitti. Söyleyecek sözünüz kalmadı sizin. Ya Müslüman olun ya da bize cizye ödeyin. Eğer Müslüman olmaz ya da bize cizye ödemezseniz Allah'a yemin ederim ki sizin yaşamayı sevdiğiniz kadar Allah yolunda ölmeyi seven bir ordu göndereceğim size diyor Halid bin Velid. Bu cümle almamız gereken nokta Halid bin Velid'den. Siz yaşamayı sevdiğiniz kadar Allah yolunda ölmeyi sevenlerden oluşan bir ordu göndereceğim size diyor Halid bin Velid. Bu da ikinci notumuz. Üçüncü notumuz kardeşler, Sevban isimli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklediyor hadisi şerif. Hadisin kaynağı Ebu Davud. Sahih bir hadis-i şeriftir. 4297. hadis-i şeriftir Ebu Davud'da. Bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, farklı zamanlarda dinlediğimiz bir hadis-i şeriftir ama üçüncü belge olarak bunu konuşacağız. Ondan sonra konumuza gireceğiz. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, öyle bir zaman gelecek ki bütün dünya milletleri aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi üzerinize üşüşecekler. Yani bütün dünya milletleri size saldıracak buyurmuş. Oradakilerden biri demiş ki ya Resulallah, o gün Müslümanlar azınlık bir kitle olacağız da ondan dolayı mı bu şekilde bize saldırı olacak? Buyurmuş ki hayır. Aksine o gün siz kalabalık olacaksınız. Ama selin süpürdüğü, sürüklediği çerçöp gibi olacaksınız. Yani değersiz olacaksınız. Ve Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi alacak. Yani düşmanlar sizden korkmayacaklar. Sizi adam yerine koymayacaklar. Ve üçüncü nokta, Allah sizin kalbinize vehen koyacak. Vehen hastalığını koyacak. Ne demek vehen ya Resulallah denince de buyurmuş ki dünyayı sevmek ölümden nefret etmektir.
Ebu Davud'un bu hadisi şerifini Sevban radıyallahu anh bize naklederken, ümmeti Muhammed'in üzerine bütün dünya milletlerinin üşüşeceğini söylüyor. Bir. İki, o gün azınlık olmayacağımızı, Müslümanların çok olacaklarını, kalabalık olacaklarını ama selin önünde sürüklenen çöp gibi olacaklarını, kalite ve değer olarak. Üç, Allah kafirlerin kalbinde bu Müslümanlardan korkalım, dikkat edelim bunlara diye bir heybet bırakmayacağını, Müslümanları yok sayacaklarını, hor göreceklerini söylüyor. Dördüncüsü de Sevban'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte, bu durumda bulunan Müslümanların vehn hastalığı diye bir hastalığa yakalanacaklarını. Bu vehn kanser filan değil arkadaşlar. Kalp hastalıklarından bir hastalık. Bu hastalığın özü, dünyayı seviyorsun, ölümden nefret ediyorsun. Bu da üçüncü belgemiz. Dedik ki dersten önce üç metin okuyacağız dedik. Üç belge kullanacağız. Birincisi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Amr'a yazdığı mektup. Biz Resulullah'la beraber zafer kazanırken kalabalıkla kazanmadık. Altını çiziyoruz bunu. İki, Halid bin Velid'in Pers kralına yazdığı mektup. Teslim olmazsan sana bir ordu göndereceğim ki bu ordudakiler senin yaşamak istediğin kadar ölmek istiyorlar. Ölümü göze almak filan değil, ölümün peşinde koşan adamlar bunlar. Ölmek için yaşıyor bu adamlar. Sen ise ölmemek için yaşıyorsun. Üçüncüsü de ümmetin geleceğindeki bir tabloyu, sözlerin en doğrusunu söyleyen Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tabloda da ne anlatılıyor? Ümmetin gelecek günlerinde çer çöp konumuna düşmüş bir ümmet tablosu, ama bu ümmet tablosunun çer çöp durumuna düşüşündeki sorun Ebu Bekir'in ve Halid'in mesajında yatıyor. Halid bin Velid ayaklarında belki de çorap dahi olmayan, kalabalıkta olmayan, sıradan birkaç bin kişinin birleştiği, ölümden hoşlanan adamlardan oluşmuş ordusuyla imparatorluk tehdit ediyor. Çünkü ölümden hoşlanan insanlar yaşamak isteyenlerden üstündürler sürekli. Yaşamak isteyen ölümden korktuğu için korkak, ürkek olmak zorundadır. O gün Halid bin Velid'in önünde çer çöp olmak zorundaydılar. Öyle oldu Rüstem nitekim. Tablo ters dönünce Ebu Davud'daki bu hadis-i şerif bir mucize olarak karşımıza çıktı. Bugün kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in mevcut tablosunu tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Ortada herhangi bir haber bülteni açıldığında, ya ümmetin bütünüyle ilgili ya coğrafyasının bütünüyle ilgili münferit bir olay, genel bir olay ümmeti Muhammed'in mevcut durumunu ortaya koyuyor. Bunu tekrar tekrar zikredip acıyı tazelemeye, yaradan kan akıtmaya gerek yok. Görüyoruz. Ama bu üç belgeden neydi, ne oldu ümmet? Mevcut nedirden nasıl tekrar eski haline gelirin formülü var. Bu formül çok açık ve seçik bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından anlaşılıyor ki sorun dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Çünkü dünyayı sevdin mi, dünyanın cazibesi rahatı sevdiriyor. Rahata alışanlar ölümden korkuyorlar. Ölmemek istiyorlar. Bu mantık Yahudilere aitti. Kur'an-ı Azimuşşan
Yahudilerden bahsederken onlardan biri 1000 yıl yaşasalar doymazlar bu hayata diyor. 1000 yıl. Bir insan 1000 yıl yaşasa kemikleri erir gider, istemez mi öyle bir şey? Olsun. Yahudinin mantığı bu, çünkü dünya onun son umudu, son gemisi. Mümin böyle değildi. Böyle olmadığı için şehit olup Rabbine kavuşacağı yahut da rükûde secdede ölüp falan yerde ölüp Rabbi ile buluşacağı gün diye görüyordu ölümü. Ama Yahudi gibi dünyanın rahatlığı cazibesi müminin kalbini işgal edince Yahudi gibi 1000 yıl yaşamak istiyor. 1000 yıl yaşamak isteyen de her şeyden önce cihattan hoşlanmaz. Ve Allah'a davet diye bir derdi olmaz. Çünkü Allah'a davet meşakkattir. Kendi namaz kılıp rahat eder. Namaz kılıp cennete girmenin faturasını ödemiş olur. Başkasının namaz kılıp kılmadığıyla ilgilenmeye vakti olmaz. Faizin yayılması yayılmaması diye bir derdi yoktur onun. Ben elhamdülillah faize bulaşmadım der. Dünyada rahatı ve dünyada kalmayı dolayısıyla tercih eden, helalin sınırlarını zorlayarak mal toplamak zorundadır. Çünkü %100 helalle dünyada ahım şahım denebilecek bir hayat yaşamak neredeyse zor, mümkün değil denecek bir olay. Helali zorlamak zorundadır. Helali zorladın mı da netice olarak Allah'ın rahmeti ve bereketinden kopuyorsun. Koptun mu? Rahmetinden, feyzinden, bereketinden uzak durduğun, Allah'a gitmek için ölümü istemiyorsun. Ama Halid'in Fars'ın üzerine göndermeyi düşündüğü, sonra da Sa'd bin Ebi Vakkas'a nasip olan o ordudakiler, giderken gittikleri yerde Allah'ı ve cenneti bulacaklarını umdukları için hızlı gidiyorlardı. Ve netice olarak

şeylerse bunlar senin putundur. Bunun için Allah'la doyumlu bir hayata kavuşamayanlar diplomayla onu doldurmak isterler. Cihad ederek Allah için mallarını, vakitlerini, bedenlerini, sağlıklarını, çocuklarını feda etme zevkine kavuşamayanlar, onun yerine bir vakfa, bir gruba girerek oradaki bol vaatlerle, bir tür oraya rüşvet gibi bağışlar yaparak cennet vaatleriyle doyum sağlamak isterler. Doyum elde etmek isterler. Bunun için bizzat kendisi cepheye giderek değil, Filistin'e ufak tefek yardım göndererek cihatta aktif rollü Müslüman olma sevdasına kapılırlar. Bütün bunların temelinde hubbu dünya, dünyayı sevilecek, öpülecek, okşanacak Hacerül Esved gibi görme hastalığı var demek. Bunu böyle görmeyenler azınlıkken çoğunlukları perişan ettiler. Ebu Bekir'den öğreniyoruz. Radıyallahu anh. Bunu böyle görmeyenler, yani dünya sevilecek şey değil, Allah'a gitmek, sevgili olan Allah'a gitmek için aşılması gereken bir istasyondur diye görenler, tehdit üstüne tehdit savurdular dünyaya. Koca imparatorlukları çocuk oyuncağı gördükleri savaşlarla devirmeye hazır oldular. Ama dünya cicileşince, yeşilleşince, tatlı olunca, bir kızın en büyük hayali gelinliğini arkadaşlara göstermek, bir delikanlının en büyük hayali de diploma töreninde çektirdiği resmi büyütüp eve asmak olunca, ki bu da bir süreçten sonra böyle oluyor, neticede ümmeti Muhammed mevcut selin önünde sürüklenen saman çöpüne döndü. Hep Yahudiler işgal ettiği için, hep Abdülhamit döneminde başarılı bir siyaset yapılamadığı için diye baştan savup kabahati başkalarının üzerine yükleme mesajlarıyla geçiştiriliyorsa da, 1 milyarsa bu ümmet, ben de bir kişiysem 1/1 milyar kadar sorumluluk en azından taşıyorumdur. Eğer camiden eve, evden camiye giden bir Müslümansam, hayır 2000 kişinin oturduğu bir mahallede cami imamı isem, 2000/1 milyardır sorumluluğum o zaman. Bir okulda müdürsem, bir okulda din dersi öğretmeniysem, bir yerde filan şefsem ve oradan elimden 5000 kişi bugüne kadar geçtiyse, 1/1 milyar değil, 5000/1 milyardır sorumluluğum o zaman. Bu oranda vicdanı sızlamayanın Yahudilere lanet yağdırması, Birleştirilmiş Milletlerin üzerinden menfi propaganda yapmasının hiçbir manası yoktur. Melekler anlamaz bu edebiyattan. Çünkü melekler çok ötelerden, bizim karıncalardan daha küçük göründüğümüz yerlerden sahneyi topluca izliyorlar. Topluca izliyorlar. Dolayısıyla bu tiyatroyu yeryüzünde bizim adeta tiyatro olarak gördüğümüz bu sahneyi melekler bu kadar toplu izlerken ve asırlardan beri izlerken biz kalkıp da herhangi bir şekilde işte filanca sebep diye bir sebep uyduramayız. Evet, düzeltemeyiz de. Biraz sonra göreceğiz. Bunu düzeltmek de mümkün olmayabilir. Ama ben bu yangına hiç olmasın bir bardak su dökmeye çalışmış biri olarak dirilirim. Rabbime de öyle kavuşurum.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Vazifem benim düzeltip bitirmek değil, düzeltmek muradı ile yaşamaktır. Kendi imanım bile garanti değilken, bütün insanlığın ümmeti Muhammed'in projesini bitirmek gibi bir garanti nasıl gösterebilirim? Bu, ümmeti Muhammed'in mevcut durumunun altyapısı ile ilgili. Kur'an'ımızda, Tevbe suresinin 38. ayetinde kardeşlerim,

bu biraz önce Ebu Davud'dan okuduğumuz hadisi şerifin etrafında konu olarak dönen bir ayet. 38. ayeti Tevbe suresinin. Bu Tevbe suresi dünya sevgisi demiyor, başka bir kavram kullanıyor. Biz şimdi çoluk çocuğu Allah'a adamaya gelince diplomanın engel olduğunu görüyoruz. Düğünün engel olduğunu görüyoruz. Vesaire iş yerinin engel olduğunu, askerliğin engel olduğunu. Bir yığın mazeret uyduruyoruz. Bunların toptanına Allah meta'u dünya diyor. Dünya meta'ı. Yani kökü dünyalık bir şeye dayanan herhangi bir çıkarınız sizin. Bu kavramı bakın Allah-u Teala nerede kullanıyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ma lekum iza kile lekumun firu fi sebilillahi ithaqaltum ilal ard eradiytum bil hayatid dünya fema meta'ul hayatid dünya fil ahireti illa kalil. Ey iman edenler, kime hitap ediyor bu? Ey iman edenler, mâ lekum, size ne oluyor ki? Nedir haliniz sizin? İzâ kîle lekum, size deniyor ki infirû fî sebîlillâh, hadi Allah yolunda çalışın bakalım. İssâkaltum ilel ard, yere çakıldınız ya, yere çakıldınız, yapışıverdiniz hemen yere. Hadi Allah için çalışın deniyorsa siz yere yapıştınız. Eradîtum bil hayâtid dünya, yoksa siz dünya hayatına mı razısınız? Bu istasyonda kalmayı mı düşünüyorsunuz? Femâ metâul hayâtid dünya fil âhireti. Şu dünya metâı, dünya hayatındaki metâ, ahirete ölçerseniz azıcık bir şeydir. Aldanmayın. Demek ki ashab-ı kiramda nüveleri görülmüş, gölgesi hissedilmiş bunun. Dünya hayatının meta'ına, yani dünya cazibesi oluşturan değerlere takılıp kalma hastalığı. Ashab-ı kiramda görülmüş. Bu görülmeden dolayı da aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetinin geleceğinde bu açının büyüyüp sonunda dünyanın tamamına çakılıp kalacak, metaana değil kendine bile çakılıp kalacak bir neslin geleceğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber veriyor. Nedir dünya meta? Müminin dikkatini çeken neyse, mümini Allah'la beraber olmaktan alıkoyan her neyse, mal, şöhret, makam, evlat, eş, force, zevk, cinsellik, yeşil bahçe, seyahat, her neyse çakılı halde bırakan, evse yere çakılmış, mıhlanmış olarak bırakan ev, çocuksa çocuk, diplomaysa diploma, siyasetse siyaset, her neyse yere çivileyen şey. Şimdi Tevbe suresinin bu 38. ayeti hayırla yad etmek, Rabbimden yerle gök arası kadar sıhhat ve afiyet, rahmet temenni etmek için bir kere daha zikredeyim. Yaşımın 7-8 olduğu yıllarda, yani neredeyse bundan hemen hemen 50 sene önce, Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin sabah derslerinde, tefsir derslerinde bu ayeti dinlemiştim. Allah ona rahmetiyle muamele buyursun, afiyetler ihsan etsin. Cümlesi aynen şöyleydi. Bu önündeki ayetlerle beraber okumuştu bunu. Bakın ben size söylüyorum, her sabah evden çıkarken bu ayeti bir okuyun, ona göre gün geçirin, sonra pişman olursunuz demişti, Allah selamet versin. Yaklaşık 48 senelik bir sözdür bu. Benim de ilk hafızlar aşırı ezberlerler böyle bir yerde okumak için. Ona binaen ilk ezberlediğim aşır burası olmuştu. Yani böyle bir teşvikli bir yer diye. Kimse bana bu okuduğun aşırın manası nedir diye sormadığın için de sonraları okumadım. Yani bu aşır bir yer okunmak için, Kur'an'dan okunduğu için işe yaramadı benim ezberlediğim aşır. Allah ondan razı olsun. Size tavsiyem her gün bu ayeti okuyun demişti sallallahu aleyhi ve sellem.
Niye yere çakıldınız? Dünya hayatına mı takılıyorsunuz? Ayeti bugün de, yarın da, her gün, eğer Kur'an bizim ikaz kitabımız ise bu ayet okunmalı. Aksi takdirde yere çakılmak Karun gibi aşağı doğru batmaya dönüşüyor çünkü. Bu ayet şimdi niye Karun gibi bata bata devam ediyorsunuz dünyada diyecek hale geldi belki de. Bu sebeple bu 38. ayeti mesela Seyyid Kutup'tan okumak lazım. Seyyid Kutup'tan okumak lazım. Ama cihadı önüne gelen herkesi öldürmek olarak anlamamak şartı ile. Fıkıh öğrenen bir talebenin yaptığı da cihattır. Tesettürüyle İstanbul sokaklarında dolaşan genç bir hanımefendi de cihat yapıyor. İhtiyarlamış bir iş yapamıyor ama gece teheccüde kalkıp ümmeti Muhammed için dua ediyor. O da cihat ediyor. Cihadı bütün şumulu ve bütün genişliğiyle anlamak şartıyla. Ya eyyühellezine amenu ma lekum izâ kîle lekum unfirû fî sebîlillâh ayetini bu mantıkla okumak lazım. Burada kardeşler, bizim o zaman iyi bir nefis muhasebesi yapmak ve bu ayeti her gün okuyup da bir şeyler anlamaya çalışmak gayemiz ise bir sorunun cevabını bulmamız lazım. Nedir o sorunun cevabı? Bu vehn, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vehn diye isimlendirdiği, özet olarak müminin dünyaya yapışıp kalması şeklindeki hastalık nereden kaynaklanıyor? Cevap çok basit. Dünya cazibesiyle kaynak. Daha önce hadis-i şerifi okumuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Dünyanın size açılıp yeşilliğinin sizi aldatmasından korkuyorum anlamında ikaz etmişti zaten. Fakirlikten korkmuyorum. Dünyanın size eteklerini dökmesinden korkuyorum buyurmuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki temel mantık arkadaşlar, ümmeti Muhammed'in bu hastalığa yakalanmasının temel mantığı dünya sevgisidir. Dünya sevgisi beraberinde bir sürtüş düşme getiriyor. Şimdi Kur'an ayetlerinden bu hastalıkların nedenini tahlil etmeye çalışalım. Ali İmran suresinin 160. ayeti çok net bir şekilde müminin Allah'a dayanması, Allah'tan başka şeyleri dayanılacak noktada görmemesi, buna tevekkül diyebiliriz. Buna Allah'la beraber olmaktan haz duymak diyebiliriz. 160. ayeti Ali İmran suresinin. Bu ayet kardeşlerim, Bedir ve Uhud'la ilgili konuların konuşulduğu ayetlerin arasındadır. Ya Bedir'i yorumluyor, ya Uhud'u yorumluyor, ya Bedir'i hazırlıyor, ya Uhud'u hazırlıyor. Uhud ve Bedir düzeyinde bir ayet bu. Bedir'e giden, Uhud'a giden ve Allah'ın elinin üzerinde olduğunu Kur'an'ın söylediği adamlara inmiş ayetler bu. İnşallah peşlerinden gitmek hasretiyle yaşayanlar olarak bizimle de ilgilidir inşallah. En az muktezası gerekir. Birinci konu, mümin Allah'la beraber olacak. Allah'a tevekkül edecek. Elbette burada benim sebeplere tevessül etmek lazım, iletişimi iyi kurmak lazım, teknoloji, ya böyle şeyleri konuşmaya gerek yok. Bunu geçti Müslümanlar. Yani teknolojiyi elbette Müslüman Kur'an'ı okumuyor mu? وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Sizin gücünüz üstün olsun. Allah buyurdu zaten. Bunu bir daha konuşmaya, böyle edebiyat yapmaya gerek yok. Zaten mümin zayıf olamaz, pasif olamaz, teknolojide geri olamaz mümin. O ayrı bir konu. Biz bunun vehn hastalığı açısından ele almak istiyoruz. Vehn neydi? Kalp çökmüş, kalp. Allah kainatın sahibidir diye 5000 defa tesbih çekiyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike le 3000 defa diyor günde. Amerika'yı yenebilir mi Allah diye sordun mu kaşlarını çatıyor. Teknolojisi çok üstün Amerika'nın, nasıl uğraşacaksın diyor. Vehn hastalığı. Çökmüş kalplerin sarıklı sakallı çarşaflı bedenlerini taşıyoruz. Çökmüş kalplerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna umre yapmak için çıkıyoruz. Çökmüş, çürümüş,
kapakçığında sıkıntı olan kalplerle Beytullah'ın duvarına yanaştığımız için oradan bir enerji alıp geri gelemiyoruz. Ve Ali İmran suresinin 160. ayeti: İn yansurkumullah felâ gâlibe lekum. Size Allah yardım ederse sizi kimse yenemez. Ve in yahzulkum, Allah sizi ezmek isterse, cezalandırmak isterse, men zellezî femen zellezî yansurukum min ba'di, Allah'tan başka size kim yardım edebilir o zaman? Kimse yardım edebilir. Ve alallâhi felletevekkelil müminûn, müminler Allah'a tevekkül etsinler. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Demek ki Allah kendisine tevekkül edenler, sebepleri aldıktan sonra ben Rabbimle beraberim diyenler Allah'ın yardımını görecekler. Hadis değil, tarih kitaplarında zikredilen bir vaka olarak örnek anlat. Şam, bugünkü Şam, Halid bin Velid radıyallahu anh'ın elinde fethedilince oranın yerleşik Hristiyanları Halid'i mahcup edecek bir işler yapmak istemişler. Sorular sormuşlar, cevaplar almışlar. Sonra demişler ki Halid'e, hem şimdi onlara bir hak tanımış, burada vatandaş olarak yaşayabiliriz, onlar da böyle laubalilik yapıyorlar. Sen Allah'a güveniyor musun? Güveniyorum demişler. Bu zehri içer misin diye bir tas zehir göstermişler ona. Hani madem Allah'ın adıyla her şey sağlam, İç bakalım bu zehri demişler. Verin zehri demiş. Çok enteresan kardeşler. Almış tası, Rabbim demiş, sırf senin dinin galip olsun diye bunu deniyorum, mahcup etme beni demiş. Halid yatağında öldü, o zehirden ölmedi. Tevekkül başka bir şey. Ama ne zaman tevekkül? Elinde 5-10 kılıç her gün parçalandıktan sonra, kalemle, edebiyat, klavye üzerinden cihat yaptıktan sonra ya Allah diye meydana çıkmamış. Elinde parçalanacak kılıç kalmamış meydanda. Ondan sonra da beni mahcup etme Rabbim demiş. Eder mi Allah seni mahcup? İn yansurkumullahu felâ gâlibe leküm. Allah yardım ederse sizi kim yenebilir? Ve alallâhi felletevekkelil müminûn. Allah'a tevekkül etsin müminler. Demek ki vehen hastalığının iç sorunu, müminlerin yürek sorunu, vehen sorunu. Bu vehenin birinci paragrafında Allah'a tevekkül eksikliği yatıyor. O zaman Allah'a tevekkül eden müminler yetiştireceğiz biz. Ey vakıf görevlisi kardeşim, ey dernek görevlisi kardeşim, yurt açan kardeşim, mümin kardeşim, yeni nesiller, mümin nesiller, kuru kuru iman eden değil, Allah'a tevekkül eden nesiller olmalıdır ki Allah yardım etsin ve galibiyet kesin olsun. Ve ikinci mesele, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki Allah birbirine düşmüş müminlere yardım etmiyor. Ali İmran suresinin 103. ayeti: Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Allah'ın ipine sarılın, Kur'an'ın etrafında toplanın, parçalanmayın. Tıpkı alkol içmeyin dediği gibi Allah Teala. Parçalanmamak, alkol kullanmamak gibi bir emri Allah'ın. Yine Ali İmran suresinin 105. ayeti: Ve la tekunu kellezine teferraku. Sizden önce parçalanmışlar gibi olmayacaksınız. Ve Enfal suresinin 46. ayeti: Abdülhamid'in önüne çıkıp şunu istiyoruz, bunu istiyoruz müstebbit sultan diye bağıran ve güya da ümmeti Muhammed'in menfaatini düşünenlere ithaf olunur. İslam devleti gidiyor, hilafet gidiyor, kendi medresesini, kendi saltanatını, kendi tekkesini, kendi ticaretini düşünüp hilafeti pazarlayacak hataları sergileyen ve ümmeti şimdi başsız bırakanlar. Enfal suresinin 46. ayeti kıyamet günü alınlarında suç yaftası olarak asılı olacak. وَاطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a ve Resulüne itaat edin. وَلَا تَنَازِعُوا. Aranızda sürtüşmeyin. فَتَفْشَلُوا. O zaman Allah ve Resulüne itaat edip
aranızda tartışma yapmadan yaşamazsanız parçalanırsınız. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Devletiniz gider. Devlet, رِيحُكُمْ kelimesi güç, otorite, temkin sahibi olmak demek. Yani buna topluca Türkçe'de devlet deniyor. Devletiniz, yani filanca ülke manasında değil, güç otoriteniz. تَذْهَبَ رِيحُكُمْ Devletiniz gider. Aranızda sürtüşürseniz. Vasbiru Allah'a itaatte, Resulüne itaatte ve sürtüşmeyen Müslüman olmakta sabırlı olun. Çünkü sabretmeden olacak şey değil. Abdülhamid'in önüne çıkıp şöyle istiyoruz, böyle meclisi ve busan istiyoruz diye bağırmamak için sabırlı olman lazımdı senin. Vasbiru innallaha ma'as sabirin. Böyle şeylerde sabredenlerle beraberdir Allah. Sabredemeyip ümmeti Muhammed'i parçalayacak işlere, sürtüşmelere girersen, işte 100 sene sonra gelen nesil kim ümmeti halifesiz bıraktı, ne bu ümmetin hali, başsız hali diye seni hiç de mezarda hayır olarak anılmayacağın şekilde yad eder burada. Evet, bugün ümmeti Muhammed'in bu hali nedir diye haber bültenlerinden izlemeye gerek yok. Halimizi görüyoruz. Ama Rabbimiz bunu Allah'a tevekkül etmemek ve sürtüşmekten kaynaklanan vehn hastalığına bağladı. Vehn tek neden, dünya sevgisi. Dünya sevgisi nereden kaynaklanıyor? Allah'a tevekkül yerine paraya dayanmak, şöhrete dayanmak, forsa dayanmak, diplomaya dayanmaktan geliyor. Sayıya dayanmaktan geliyor. Kaç kişiyiz, şu kadar kişiyiz, şu kadar oyumuz var, şu kadar destekleyenimiz var, şu kadar üyemiz var. Ruhuna dayanıyor bu vehn hastalığı. Ve sürtüşmemeyi bir cihat çeşidi olarak göremeyen anlayış, sabredemediği için, sabredemeyenler Allah'tan yardım alamayacaklarından, Allah'ın yardım etmediği Müslümanlar olarak böyle bir sonuçta yaşıyoruz. Burada hızlı bir şekilde peki ne yapmamız gerekir diye de bir cevap bulmamız lazım. Bu vehn hastalığından kurtulmak için ne yapmak lazım? Cevap çok basit. Vehn hastalığının nedeni neyse o nedeni gidereceğiz. Nedir bu? Ölüm mefhumunu ve bizim yaşama mefhumunu düzeltmemiz lazım zihnimizde. Ölüm ecelle midir, kurşun değmesiyle midir? Allah ölüm günümüzü yazdı mı, yoksa ben şöyle yaparsam böyle yaparsam mı öleceğim? Burada ölümün gerçeği nedir sorusunun cevabını bulacağız çok rahat bir şekilde. Hızlı okuyayım dedim. Âl-i İmran suresinin 145. ayetinde, bizim iman ettiğimiz kitabımız, her can Allah'ın yazdığı vakitte ölecektir buyuruyor. İman ediyoruz biz. Âl-i İmran suresinin 154. ayeti müşriklere, müminlere, herkese hitap ediyor. Size Allah ölümü yazdıysa, evdeki odanızda oturuyor olsanız bile öleceğiniz yeri neresi yazdıysa Allah, oraya giderdiniz siz. Merak etmeyin. Eve kaçmakla ölümden kurtulamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Nisa suresinin 78. ayeti, nerede olursanız olun, sağlam sığınaklarda yaşasanız bile ölüm sizi gelip bulacak diyor. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدًا Sağlam kalelere girmiş olsanız bile. Ve ne konuşuyoruz bu son bölümde? Vehn hastalığına karşı ne yapmak lazım? Onu konuşuyoruz. Hastalığın nedenini anladık. Dünya sevgisi. O zaman dedik ki ölüme bakışı, yani dünyadan kopmayı ölüm olarak biliyoruz. Ölüme bakışı toparlamak lazım. İki, kalp eğitimi gerekiyor. Kalp eğitimiyle ne kastediyoruz? Bir,
Kur'ani kavramları imanın şartları gibi eğitim malzemesi yapacağız. Kendimiz, çocuklarımız, yetiştirdiğimiz nesil için. Eğitim malzemesi diyorum, öğretim malzemesi demiyorum. Fatiha'yı iki türlü veririz çocuğa. Bir, öğretiriz. Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. İki, onunla eğitiriz. Kendisini alemlerin Rabbi Allah'ın mümin kulu önünde eğilir başkasıyla. Hiçbir şekilde bunun beli bükülmez adam yaparız Fatiha suresinden. Bu eğitimdir. Hangisini yapıyoruz ayrı bir mesele. Kur'an'la haşır neşir olmuş nesil, Kur'anlı arkadaşlarla çevresi olan bir kitle, bir cemaat ve başta sabır, tevekkül, cihat, itaat ve cemaat. Bu beş kavram yeniden toparlanacak. Sabır, tevekkül, cihat, itaat ve cemaat. Bu beş kavramı ashab-ı kiramın anladığı gibi anlayan nesil Amerika'ya mektup yazar. Halid bin Velid gibi. Geliyoruz der. Kuru mangalda kül bırakmayan tehdit değildir o. İnternetten klavye ile yapmaz bunu. Meydanda yapar. Meydanda yapar. Tekrar ediyorum, kalp eğitimi gerekiyor. Bu eğitim Kur'anlaşmamızı gerektiriyor. Namazı öğrendiğimiz gibi, orucu, haccı öğrendiğimiz gibi, ra nasıl okunur, ayn nasıl okunur diye talim dersi gördüğümüz gibi, sabır, tevekkül, cihat, itaat ve cemaat. Bu beş şey sıfırdan Halid bin Velid gibi öğrenilecek. Enes İbni Malik'in öğrendiği tarzda öğreneceğiz. Filan Aristo'ya göre dedi ki Aristo, sabır insanın filan gelinde vardır. Sil at Akdeniz'e, at onu, gitsin oradan. Oradan okyanusa kadar yüzsün o. Süveyş'ten geçsin gitsin. Enes İbni Malik sabra ne dediyse, Halid bin Velid cihatta ne anladıysa, Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'de kurtlarla kalırım, İslam'ı yalnız bırakmam dediği tevekkül anlayışıyla. İtaati ashab-ı kiram nasıl anladıysa, cemaat kelimesinden ne anladıysa ashab-ı kiram, bu şumullu, bu kapsamlı anlayış sağlandığında biiznillahi teala biz vehne yer kalmamış kalpler taşıyoruz demektir. Vehne yer kalmayınca o kalpte Allah var. Çünkü cennet hasreti doldurmuştur o kalbi. Cennetle küllenen gözlerin altındaki kalp Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak yiğidin kalbidir. Hür yüreklidir. Arşın gölgesindedir o kalbin sahibi. Biiznillahü teala. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum.

dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

0: kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Gece yarısı bir mesaj geldi. Açtım. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bir kardeşimiz gönderiyor. Görüşebilir miyiz hocam diyor. Aradım kendisini. Karşıda ağlayan bir ses var. Suriye'de Müslümanlara karşı Amerikalılar, Ruslar, küresel güçler yanlarına İran'ı aldılar, Müslüman öldürüyorlar. Ümmetin kızlarına tecavüz ediyorlar. Biz bunun hesabını Allah'a verebilir miyiz hocam diye ağlayan bir delikanlı var. Gecenin yarısında, bir gece değil her gece böyle hocam. Ruhi bunalıma girdim. Ben bu anafordan, bu çıkmazdan nasıl kurtulabilirim? Allah var dedim. Kainatı yöneten, idare eden Allah var. Her şeye kadir olan Allah var. Alemde her şey, inna külle şeyin halaknahu bi kader, ezeldeki ilahi takdir çerçevesinde cereyan ediyor. Karıncalar sıra sıra dizilmişler, muhteşem bir yürüyüşleri var. O yürüyüş Allah'ın ezelde takdiriyle gerçekleşiyor. Çölün ortasında, kupkuru bir çölde yalnız başına bir ağaç semaya doğru yükseliyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Allah'ın haberiyle o ağaç çölde yükseliyor. Denizin dibinde yalnız başına bir balık öteye beriye gidip geliyor, yavrularını arıyor. Allah'ın müsaadesiyle, onun tasarrufuyla gidiyor. Ve sen öteki beriki yeryüzünde bütün canlılar, bütün varlıklar nerede, ne kadar nefes alacaklar, nerede doğacaklar, nerede ölecekler, hayatlar nerede başlayacak, nerede son bulacak, bütün bunlar Allah'ın takdiriyle oluyor. وَمَا تَسْكُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Düşen her yapraktan haberi olanın Bağdat'a, Şam'a, Halep'e düşen bombalardan haberi olmaz mı? Allah onları görmüyor mu? Allah onları bilmiyor mu? Bir ezel planı var. Siz de o ezel planı içinde yaşıyorsunuz. Bizler yaşıyoruz. Yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz bir mahkemeye doğru gidiyoruz. Kardeşlerim, alemde tesadüfe yer yok. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bakın. İki tane hanımı var Yakup Aleyhisselam'ın. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a düşman oluyorlar. Yusuf Aleyhisselam

Aleyhisselam rüya görüyor. Ya ebeti inni ra'aytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Baba diyor Hazreti Yakub'a, rüya gördüm babacığım diyor. 11 tane yıldız, ay ve güneş bana secde ediyorlardı, ihtiramda bulunuyorlardı. Hazreti Yakub Aleyhisselam, kâle ya buneyye la taksusu ru'yâke alâ ihvetik. Yavrum, diğer kardeşlerine, onlara sakın ha bu rüyayı anlatma dedi. Neden Yakub Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a, anlatma yavrum, anlatma evladım dedi. Sonra o kardeşler Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kurdular. Aldılar. Felemma zehebu bihi ve ecma'u en yec'aluhu fi gayabetil cub. Aldılar Yusuf Aleyhisselam'ı, ittifak ettiler, bir kuyuya bıraktılar. Ya Rabbi, Yusuf'a kardeşleri zulmederken neden müdahale etmedin? Neden Yusuf'u zindana attılar? Neden Yusuf'u kuyuya attılar? Neden kardeşler Yusuf'a karşı birleşti? Yakub'a da, oğluna da, yavrusuna da, Yusuf'a da ihanet ettiler. Nefis soruyor, devam ediyorsunuz. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Gönderdiler, kervan geldi, sucuyu gönderdiler, kuyuya git dediler. Su alacaktı. Bir de ne görsün? Dünyanın en güzeli. Kale ya Buşra, hada gulam. Müjdeler olsun, burada bir çocuk var dedi. Burada bir erkek yavru var dedi. Vallahu alimun bima yaamelun. Ama Allah görüyor. Yusuf kuyuya atılırken, babaya yalan söylenirken, oradan geçen kervan tarafından alınırken, vallahu alimun bima yaamelun. Gören, karıncaları bir nizam dahilinde sevk eden, çölde, kupkuru arazide yalnız başına bir ağaca hayat veren Allah Azze ve Celle, Yusuf seni de görüyor. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا. Birkaç kuruşa, birkaç dirheme aldılar Yusuf'u, köle pazarında sattılar. Ya Rabbi, Yusuf'a neden bu kadar eza ettiler? Neden Yusuf'a bu kadar işkence ettiler? وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Aldılar Yusuf'u, eve götürdüler. Adam evine götürdü. Hanım ona aşık oldu. Sonra Yusuf Aleyhisselam iftiranın neticesinde Züleyha'nın buhtanından sonra zindana girer Yusuf Aleyhisselam. Orada rüya tabir eder. Oradan çıkar. Kıtlık yılında Hazreti Yusuf abu hayat olur Mısır'a. Hükümdar olur Yusuf. Sonra Yakub'un çocukları gelir Aleyhisselam. Beni İsrail gelir. Beni İsrail'in içinde bir Musa dünyaya gelir. Firavun Musa büyümesin diye bütün çocukları öldürür. Ama kainatın sahibi bütün çocukları ey Firavun Musa diye öldürsen de Musa'nın tacını tahtını başına geçirmene engel olamayacaksın ey Firavun. Siz Yusuf yalnız zannediyorsunuz. Yakub Aleyhisselam قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَهُزْنِي اِلَى اللّٰهِ. Gam, keder, hüzün sana arz ediyorum ya Rabbi. Çocukları tarafından ihanete uğrayan bir baba titreyen sesleriyle sana yalvarıyor. Yusuf'um ya Rabbi, Yusuf'um diyor. وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ. Gömlek geliyor Yakub Aleyhisselam. Kilometrelerce öteden Yusuf'un kokusunu alıyor. Allah Azze ve Celle Yusuf'la Firavun'un iktidarını devirecek. Musa Aleyhisselam gelecek. Hazreti İbrahim'e bakıyorsunuz. Yalnız başına. Atıyorlar. Ateşe atıyorlar. Yakmak için şu kadar zaman odun toplamışlardı. Yataktakiler bile çocuklarına vasiyet etmişlerdi. İbrahim'i yakacaklar. Ben yürüyemiyorum, sen git yavrum.
yastığın altında şu kadar para var, al İbrahim'i yakacakları yığına, sen de onunla odun taşı diye. İbrahim Aleyhisselam'ı attılar ateşe. Sonra ayrılır Irak'tan, Mısır tarafına gider, Filistin'de. Orada Mısırlı Hacer annemizle evlenir. Sare, o çekemez Hacer'i. İsmail'ini alır Hacer'le beraber. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ekinin olmadığı, suyun olmadığı, insanın yaşamadığı vadiye bir kadın bırakır Hacer'i. Bir de kundağındaki yavrusu İsmail'i bırakır. Ya Rabbi, Hacer'e neden bunlar yapılır? İsmail'e neden bunlar yapılır? İsmail büyüyecek. Babası İbrahim'le ellerini kaldıracak. Rabbena vec'alna muslimeyn leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik diyecek. Ya Rabbi, onlardan hayırlı nesiller gönder. Onların içinden onlara senin ayetlerini okuyan peygamber gönder. Hazreti Muhammed'i gönder diye İbrahim Allah'a yalvaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın doğuşuna Mekke ev sahipliği yapacak. İslam'ın bayrağı önce Mekke'de, Medine'de dalgalanacak. İşte İbrahim Hacer'i alır, İsmail'i alır, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişine zemin hazırlasın diye oraya götürür. Kardeşlerim, 1,5 asırdır alim İslam'da acı var, ızdırap var. Neden bunlar olur? Niçin Yusuf Aleyhisselam kuyuda? Neden Mısır'da köle pazarında? Neden evde iftiraya uğrar? Neden zindanda? Neden Yusuf Aleyhisselam bu kadar cevru cefaya, bu kadar zulme, bu kadar acıya maruz kalır? Hazreti Musa'nın gelişini hazırlayacak. İbrahim Aleyhisselam neden bu kadar sıkıntıya maruz kalır? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişini hazırlayacak. Kader kardeşlerim, uzun bir çizgi, ezelden ebede kadar gider. Bakarsınız o kader çizgisine, düşenleri görürsünüz, ayağa kalktıklarını belki siz, belki sizden sonrakiler görecek. Kader uzun bir çizgi. Allah'a ve Resulüne ihanet eden bu ümmet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Kafirler dost oldular, ümmet birbirine düşman oldu. Arap, Arap'ın davasına, Türk, Türk'ün, Kürt şimdi Kürd'ün davasına düştü. Irka bölündüler, ümmet yapısını unuttular. Unutunca Allah'ın rahmeti üzerimizden çekildi. Dağıldık şimdi, yıkıldık 1,5 asır önce. Abdülhamid'den sonra bir daha ayağa kalkamadık. Bir asır geçti o düşüşümüzün üzerinden. Şimdi kader çizgisi. Düşenleri gördü babalarımız, dedelerimiz. Ayağa kalkanları göremediler. Eğer siz, eğer bizler Hazreti Muhammed adına sallallahu aleyhi ve sellem, onun düşmanlarına karşı Hazreti İbrahim gibi, Yusuf gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi ayağa kalkabilirsek, ümmet olabilirsek, şu kader çizgisinde düşen Muhammed ümmetinin yeniden ayağa kalkacağını Allah size de gösterecek. Kardeşlerim, Hazreti Yusuf'un gömleği Hazreti Yakup Aleyhisselam'a gelince uzaklardan onun kokusunu almıştı. Cenab-ı Hak Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ağlaya ağlaya Yusuf'una hasretinden gözlerini kaybeden babaya Yusuf'un kanlı gömleğinin kokusunu ulaştırmıştı. Şimdi sizler, şimdi bizler Hazreti Yakup gibi şu yıkılan, mağdur ve mazlum ümmetinin acısını hissedebiliyorsak, ayağa kalkması için önce yaşadığımız coğrafyayı düzeltiyorsak, önce şu sokakları, önce evimizi, önce çarşımızı, önce çarşımızdaki batıl davaları yok edebilmek için, ey esnaf kardeşim, yandaki komşuna
gidip küresel güçler alemi İslam'ı kuşattılar. Büyük bir oyun var. Bugün Şam'ı vuruyorlar, bugün Halep'i vuruyorlar. Yarın Ankara'yı vurmak için ittifak edecekler. Haberin var mı? Allah'ın ve Resul'ün düşmanları aynı safta. Oyunu görüyor musun Müslüman? Diyor musun kardeşim? Oğluna ekranın karşısında onu oturttuğun zaman bak, Hama'da İran'ın haydutları

Amerika'dan, Moskova'dan gelen Hazreti Muhammed'in düşmanları, oradaki kız çocuğuna adı Fatıma diye, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diye, senin kardeşin diye tecavüz ediyorlar. Yarın fırsatını bulsalar hafizanallah, buraya da gelecek. İşte Amerika, Rusya, İran, Allah ve Resul düşmanıdır. Görüyor musun yavrum? Ruhamâ'u beynehum. Kendi arandaki merhameti kurmak, ümmet olabilmek için yavruna, kim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safında, kim onun ümmetinin karşısında duruyor, gösteriyor musun kardeşim? Eğer bunları yapıyorsak, Hazreti Yakup Aleyhisselam gibi muhabbetimiz, Allah'a teslimiyetimiz varsa, o zaman haberler gelecek size. O zaman haberler göndereceksiniz. Eğer o haberleri göndermeye layıksak kardeşlerim, hani gurbette yaşıyorsunuz, arkadaşınız memlekete dönüyor. Memlekete dönerken yanınıza gelir, der ki Ahmet, Hasan, kardeşim, köye dönüyorum. Söyleyecek bir haberin var mı babana, validene, amcana, dayına? Senden neler söyleyeyim? Sağlıklı olduğumu, hayatta olduğumu, sıkıntım olmadığını, kederim olmadığını babama ilet dersiniz. El-mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm de dostu dosta taşıyan bir köprü. Ölürken Müslümanlar öteye haber götürürler. Babanıza gurbetten sılaya haber gönderirsiniz. Arkadaşınız o haberi ulaştırır ya da ulaştırmaz. Ama Müslümanlar buradan öteye giderken Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a gönderdiğiniz haberler, selamlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşır kardeşim, ulaşacak kardeşim. İbn Kesir El-Bidaye ve Nihayesinde şu hadiseyi anlatır. Yermut Muharebesi. Komutan Ebu Ubeyde radıyallahu anh, bir asker, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden bir mücahit, şehadetinden hemen önce komutanı Ebu Ubeyde'ye döner. Ebu Ubeyde der, ben Hazreti Muhammed'e gidiyorum, var mı bir haberin? Allah Resulü Aleyhisselam'a söyleyecek sözün var mı Ebu Ubeyde? Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Allah Resulü'nün öğrencisi, buyurur ki kardeşim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme takra'u anni esselam, benden Allah Resulü Aleyhisselam'a selam ulaştır. Takulu sallallahu aleyke ve alike ve sellem, Allah'ın salatı selamı üzerine olsun ya Resulallah. İnna kad vecedna ma va'adana Rabbuna hakka. Söyle ya Resulallah, hani Hendek Muharebesinde açtık, siz açtınız, açlıktan mübarek karnınıza taş bağlamıştınız. İşte o zaman kazmayı vurmuştunuz, taş yarılırken ateş çıkmıştı. O zaman buyurmuştunuz ki şuradan şuraya gidemiyorsunuz, ama Allah size İran'ın fethini nasip edecek, Allah size Şam'ın fethini gösterecek, Allah size Yemen'i verecek, Allah size Mısır'ı verecek. Hazreti Muhammed'e Yermük'ten selam söyle. Ya Resulallah, Hendek'te vaat ettiklerini Yermük'te bulduk, Şam'da bulduk, Dicle'yi açtık, İran'a gittik, Allahu Ekber'i oralara taşıdık ya Resulallah. Söyle Hazreti Muhammed'e, bizden selam söyle. Buyurdular ki اِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْسَرْ فَلَا قَيْسَرَ بَعْدَهُ وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kayser ölünce bir daha Kayser gelmeyecek. Şam'da Bizans bitince bir daha geri gelemeyecek. İran'ın hükümdarı ölünce yerine başka biri geçemeyecek. Allah'a yemin olsun ki ashabım, Bizans'ın, İran'ın hazinelerini Allah yolunda mazlumlara, yetimlere, biçarelere dağıtacaksın. Söyle Hazreti Muhammed'e, ey şehit, o bize neleri vaat ettiyse vallahi hepsini bulduk ya Resulallah de. Kardeşlerim, Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul önlerine geldi. Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a

0: İttiba etti. Ulu batlılar surun üzerine şehadeti, surun üzerine sancağı dikerken şehit oldular. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri, Ebu Ubeyde gibi onların yanına gelip, ey Hasanlar, ey Muhammedler, gidiyorsunuz şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, takra'u anni's-selam, bizden Muhammed'e selam götürün. Deyin ki Allah Resulü Aleyhisselam'a, لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. İstanbul mutlaka fetholunacak buyurmuştun ya Resulallah. İşte ben o fetih gerçekleşirken şehit olup huzuruna geldim. Komutanımız Fatih'ten, hocamız Akşemseddin'den selam getirdi ki ya Resulallah söyle. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolundan ayrıldık. Bir asır oldu. Ahmet Yasinler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, Cevher Dudayevler şehitler, Şam'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da şehit olan analar, dağınık olduğumuzu Allah ve Resulü yoluna ihanet ettiğimizin haberini veriyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ümmetin dağıldı, ümmetin parçalandı ya Resulallah. Türkler ayrı yerde, Kürtler ayrı yerde, Araplar ayrı yerde. İngilizler onları bir asır önce böldüler, parçaladılar. Sosyalist kafirler, ırklarından diye arkasından giden sarıklılar gördüm ya Resulallah diyor Ahmet Yasin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği, siz davranacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam adına siz ayağa kalkacaksınız. Çocuklar, acıları olsa, ızdırapları olsa da babaları mahzun olmasın diye gurbetten Sıla'ya biri dönerken babama iyi olduğumu söyle derler. Peki ya sana, bana, hepimize, kendinden, canından bile daha düşkün olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, 1,5 asırdır dünyadan ukubaya, Allah'ın sevgilisine, kainatın efendisine, ihanetlerin, acıların, tecavüze uğrayan kadınların haberleri gidiyor. Anlatmayacak mısın sokağında? Anlatmayacak mısın komşuna? Anlatmayacak mısın küresel güçlerin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarının nasıl ittifak ettiğini, nasıl Allah ve Resul yoluna saldırdığını kardeşine, komşuna, babana, annene anlatmayacak mısın? Uyan! Nemrutlar İbrahimleri yakmak için bir araya geldiler. Nemrutlar bomba yağdırıyorlar Şam'a, Bağdat'a. Ey Müslüman, uyan! Önce Anadolu'ya sahip çık, buraya sahip çık. Burada oyunlar oynuyorlar, burada tuzaklar kuruyorlar. Allah Resulü'nün ümmeti, Fatih'in evladı, ayağa kalk, biz de diyelim. Şehitlerimiz buradan giderken, Bağdat'tan, Şam'dan, Türkistan'dan, Arakan'dan, bunlar şehitler kervanının sonu. Bundan sonra senin gençliğin ayağa kalktı ya Resulallah. Ebu Ubeyde gibi sana sahip çıktılar. Yakındır ya Resulallah, yakında fetih haberleri gelecek. Ulu batlılar gelirken Fatihlerden, Akşemseddinlerden sana selamlar, sana fetih haberleri getirecekler. Bunu sen yapacaksın. İslam'ın umudu sen. Allah Resulü Aleyhisselam'a sevindirici haberi sen vereceksin. Gecelerini fecirlere iltihak edeceksin. Gecelerin fecirlere kadar gidecek. Uykusuz kalacaksın ama bu ümmete en son ferdini uyandırana kadar, ölüm meleği gelene kadar mücadelen devam edersen Allah'ın vaadi haktır kardeşim. Sen de diyeceksin ki inna kad vecedna ma vaadena rabbuna hakka. Rabbim buyurmuştu ki hak batıla galip olacak. Allah nurunu tamamlayacak. Bir gün dünyadan biz de ahirete, Allah Azze ve Celle'ye, Hazreti Muhammed'e biz de bu haberleri veririz. Kader ezelden ebedi uzanan bir çizgi. Bu ümmetin yıkıldığını gördük. Eğer ayağa kalkarsanız dirilişini de göreceksiniz.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle kainatı yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsan bu dünyada nasıl yaşayacak? Nereden nereye gidecek? Yol ahlakı. Nerelerde duracak? Nerelerde hız yapacak? Nerelerde konaklayacak? Gayesi neler? Onlara dair esasları tayin etti. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard. Yerleri, gökleri, kainatı var etti. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb. Sonra Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakim'i indirdi. Yani o Kur'an-ı Hakim yolumuza işaretler koydu. Şuralardan gideceksiniz, buralarda duracaksınız, hedefiniz, menziliniz şuralar olacak diye Kur'an-ı Hakim bunları tayin etti. Kardeşlerim, fabrikalar arabaları imal eder. Araba hız yapmak için var. İnsanlar daha uzak mesafeleri daha kısa zamanda arabayla kat ederler. Fakat fabrikalar arabalara fren de koydular. Fren arabanın imal ediş gayesine aykırı bir hadise. Aykırı bir alet. Çünkü araba gitmek için var ama fren onu durduruyor. Şoförler düşünün. Onlar eğer yolu biliyorlarsa, virajlara, işaretlere dikkat ediyorlarsa arabayı uçuruma atmazlar. Ama şoförler düşünün. Eğer onlar baygınsalar, eğer ayyaşsalar, eğer uyuyorsa acemiyseler, onlar arabayı alırlar. Durması gereken yerde gaza basınca arabayı uçuruma atarlar. Araba da helak olur, onlar da helak olur. Allah Azze ve Celle insanı yarattı, var etti. Gidecek araba gibi. Züyyine linnâse hubbu şehevat. Onun işine bir takım duygular koydu. Dünyayı seviyor. Kadını erkek seviyor. Erkek kadını seviyor. Adamın içinde makama dair, mala dair, dünyaya dair sevgiler var. Eğer freni yoksa o adamın, gözünde fren yoksa, elinde fren yoksa, hayatında fren yoksa, o adam dünyada giden araba gibi sonunda gelecek bir yer cehennem olacak, o çukura kendini atacak, hak ile yeksan olacak orada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Hakim'le müminler, Allah'ın kulları bu yolda nasıl gidecek onun usul ve esaslarını tayin etti. Kur'an-ı Kerim onları anlattı bize. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ buyurdu ki Kur'an-ı Hakim'in sahibi. Eğer Peygamber aleyhisselam noktasında şüpheleriniz varsa, Kur'an-ı Hakim noktasında şüpheleriniz varsa, o halde ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Onun bir suresinin benzerini getirin dedi Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, onlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Muhammedül Emin diyorlardı. En fazla ona güveniyorlardı. Bir yerden bir yere giderken mallarını Peygamber aleyhissalatu vesselama emanet ediyor, ona bırakıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den hicret ediyorlar. Muhacir olacak. Onlar Efendimiz aleyhisselama emanet para bırakmışlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam emanetleri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz'e bıraktı. Allah Resulü o halde Mekke'den ayrıldı. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselama bu kadar güveniyorlar. İnsanlara yalan konuşmayan Allah'a yalan konuşur. Allah Azze ve Celle'ye iftira eder mi, etmezdi. Onlar da biliyorlardı. Peki neden şüphe ediyorlar? Şüpheleri bir ilme mi dayanıyor? Hayır. Fenne mi dayanıyor? Hayır. Hakikati mi dayanıyor? Hayır. Peki neden onlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, niçin Kur'an-ı Hakim'den şüphe ediyorlar? Çünkü Kur'an-ı Hakim güzergahı değiştiriyor. Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin insanları sömürdüğü bir yol var. O yol uçuruma götürüyordu arabaları. Peygamber aleyhissalatü vesselam güzergahı değiştiriyoruz buyurdu. Bundan sonra yoldaki işaretleri Allah azze ve celle'nin ayetleri tayin edecek. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselamı reddettiler. Tanımadılar. Kardeşlerim, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ Allah azze ve celle buyuruyor ki, her şeyden haberdar olan gibi sana hiç kimse haber veremez. Gazetede bir yazı var, okuyorsunuz. Diyor ki bir yetkili, falan yerde bir şehir kurulacak. Orada ilgili mimarlar, şehir plancıları orada çalışıyorlar. Oraya bir şehir yeniden inşa edilecek haberi çıkınca hemen parası olanlar oraya koşarlar. Oradan arsa alırlar. Oradaki arsaların fiyatı belki 10 kat bir anda yükselir. Neden? Gazetede birkaç satırlık bir haber var. Orada şehir kurulacak. Belki kurulmayacak. Daha sonra devlet orayı riskli bir alan ilan edecek. O planı iptal edecek, rafa kaldıracak. Ama orada böyle bir haber var diye insanlar koşarlar. Oradan arsa alırlar. Arsaların fiyatı bir anda 10 kat yükselebilir. Bir mimarın sözüne, bir yetkilinin sözüne bakar insanlar. Ömür boyu çalışarak biriktirmiş oldukları paralarını, servetlerini giderler oraya yatırırlar, bir arsa alırlar. Peki yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin bize emirleri var, talimatları var, yasakları var. Buyuruyor ki eğer arabanızla bu yolda şöyle giderseniz dünyayı kazanacaksınız, ahireti kazanacaksınız, kaybetmeyeceksiniz. Eğer o yolda Peygamber aleyhissalatu vesselamın bildiği

Aleyhissalatü vesselam mucize gösterdi. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okudu. Onlar geldiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, Allah Resulü yol ahlakına dair neleri anlattıysa ona uydular. Mekke'den, Medine'den çıktılar. Bir anda cihan devleti kurdular. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bize hayatımıza dair emirler, hayatımıza dair yasaklar bildirir. O yasaklar kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'nin talimatlarıdır. Ve buyurur ki, eğer bunları yerine getirirseniz, yeryüzünün en aziz varlıkları insanları olacaksınız. Ashab-ı kiram efendilerimiz, Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Hakim zaviyesinden onlara bildirdiği, duyurduğu talimatlara işittik, itaat ettik ya Resulallah dediler. Bir anda en arkadayken en öne geçtiler. Şimdi o Kur'an'a bakın. O Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, "Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyyennehu hayaten tayyibe." Kim kadınlardan, erkeklerden Allah'a iman ettiği halde ameli salih işlerse, namaz kılarsa, oruç tutarsa, fukaraya, mazluma sadaka, zekat verirse Allah Teala onlara güzel bir hayat yaşatacak. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiler. Bu ayeti kabul ettiler. Bu ayetten önce zenginler giderler, güçlü olanlar giderler, fakirlerin evini basarlar, orada ne varsa alırlar. Onları ortada o halde bırakırlardı. Ama Kur'an-ı Hakim'e iman ettikten sonra Allah Teala'nın emirlerine uydular. Kazandılar, fukaraya verdiler. Kazandılar, yetime verdiler. Kazandılar, dul kadınlara verdiler. Ekmeklerini, mallarını, servetlerini onlarla paylaştılar. Kur'an-ı Hakim onlara güzel bir hayat yaşayacaksınız buyurdu. En güzel hayatı yaşadılar. Ecdadımız, büyüklerimiz, onlar bu topraklarda bizden önce yaşayanlar Kur'an-ı Hakim evlerine, Kur'an-ı Hakim'i pazarlarına, ticaretlerine uyguladılar, tatbik ettiler. Evlerinde belki soğanları, ekmekleri vardı ama bizden daha güzel bir hayat yaşadılar. Evlerinde huzur vardı. Çocuklar, kızlar babalarına itaat eder. Akşam babalar eve gelince kızlar kapıya koşarlar. Babalarını karşılarlar. Sırtından parkesini alırlar. Oturturlar, sofrayı hazırlarlar. Babayla aynı sofraya otururlar. Şimdi belki babalar eve gittiği zaman kızlar sokaktadır, parktadır, arkadaşlarıyla bir pastanede. Baba gel deyince babaya isyan eden belki evlerimizde kızlar var. Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki, eğer yolda giderken, yürürken Kur'an-ı Hakim'e uyarsanız evinizde güzel bir hayat yaşayacaksınız. Onlar Kur'an-ı Hakim'in bu talimatına uydular, en güzel hayatı yaşadılar. Buyurdu ki Kur'an-ı Hakim, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا. Kim bu kitaptan yüz çevirirse, parası olsa bile daralacak. Bakıyorsunuz yatı var, villaları var, 700 metrekare bir evi var. 700 metrekarelik evde bir kadın daralıyor, bir adam daralıyor, o evde intihar ediyor. Ama yeryüzüne, yüreklere huzuru getiren devlet başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gece evine geliyor, kalkıyor, namaz kılacak. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde namaz kılacak kadar bir yer yok. Peygamber namaz kılarken Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe annemiz uyuyorlarsa ayaklarını toplamak zorunda. Daracık bir evde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüreklere huzuru getirdi. Ama şimdi 700 metrekarelik evde kadınlar var, erkekler var, intihar ediyorlar. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, eğer bu zikirden yüz çevirirseniz o zaman hayatınızda darlık olacak. Avrupa'da adam diyor ki oğluna, falan kızı alma. Neden baba diyor?
o senin kardeşin. Haberi yok, annenin haberi yok. Başka bir kadından beraber olmuş o kız, oradan gelmiş. Sonra o kadın da diyor ki oğluna, evladım diyor, sen de babandan değilsin.

Babanın haberi yok. Kilisede papazlar ağlıyorlar. Neden çoğalamıyorlar? Evlerinde köpek besliyorlar. Köpeğe olan merhametini, saygısını insana göstermekten mahrum olan batılı adam evini, ailesini, cemiyetini kaybetti. Kur'an-ı Hakim buyurmuştu ki 14 asır evvel, eğer yüz çevirirseniz dağılacaksınız. Paranız olsa bile evinizde, cemiyetinizde huzur olmayacak. O kitap bugün insanların okuyup da rafa koyduğu, öptüğü, başına koyduğu ama kızına ondaki emirleri anlatmadığımız o kitap, evimize anlatmadığımız o kitap var ya, sokağımıza, işimize, fabrikamıza, bakkalımıza hakim kılmadığımız o kitap var ya, o kitap Mekke-i Mükerreme'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz, onların boyunlarında kement var. Mekke sokaklarında onları süründürüyorlar. Allahu Ekber dediklerinden dolayı süründürüyorlar. Allahu Ekber dediğinden dolayı başlarına kaynar sular döküyorlar sahabe-i kiramın. Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyorlar. Fakat o Kur'an onlara diyordu ki ve inne cundena lehumul galibun. Bizim ordumuz dünyaya galip olacak. Onlar inandılar. Masal bu demediler. Olmaz olamaz demediler. Sonra yıllar geçti. Mekke-i Mükerreme'de o ayeti o zaman okuyan Sa'd bin Ebi Vakkas Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyor. Namaz kılmak için Mekke'nin dışına çıkıyor. Mağaralara gidiyor. Orada arkadaşlarıyla Allahu Ekber diyor, namaz kılıyor. Namaz kılarken Mekkeli müşrikler onların peşinde. Secdede, rükûde onlara saldırıyorlardı. Ama onlar bu ayeti okudular. İnandılar. Ve inne cundena lehumul galibun. Eğer Allah'ın talimatlarını, namaza dair, oruca dair, mahremiyete dair talimatlarını yerine getirirsek, Allah'ın ordusu dünyaya galip olacak. Aradan yıllar geçer. Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal eder. Sa'd bin Ebi Vakkas, Kabe'nin avlusunda namaz kılamayan Sa'd bin Ebi Vakkas, ordunun başkumandanı olur. Yeryüzünün en büyük devleti, İran'a karşı cihad ilan edilir. İran'a girer, İran'ı fetheder, İran'ın merkezi Beyaz Saray'a gelir. Orada Allahu Ekber der ve inne cundena lehumul galibun ayetini okur. İnanıyorsak kardeşim, bir mimara inanan bu toplum, mimara inanıp da bir yerden gidip arsa alan, ömür boyu kazanmış olduğu servetini orada harcayan Müslümanlar, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle, kaybetmiş olduğumuz huzuru yeniden cemiyetimize, yeniden evimize, hayatımıza nasıl taşıyacak, hakim kılacak? Onun usul ve esaslarını işte gösteriyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz uydular, kabul ettiler, o yola girdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, yolunu açtı kardeşim. Bir kafir, bir ateist, bir deist çıkıp Allah Teala Kur'an'ında şunu vaat etti. Müslümanlar o şartları yerine getirince ona nail olamadılar diyemez kardeşim. Va'dallahu allazina amanu minkum ve amilus salihat leyestahlifennahum fil ard. Allah Azze ve Celle buyurdu ki iman edip ameli salih işlerseniz, yani imanınız ameli salihiniz olursa, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali sahabe dinleyin, Kur'an-ı Hakim'in yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Eğer bu şartları yerine getirirseniz Allah Azze ve Celle yeryüzünün idaresini size verecek. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh, onlar dünyanın en büyük devletine sahip oldular. Ömer radıyallahu anh en büyük devletin başındaydı. Ashab-ı kiram efendilerimizin savaş uçağı fabrikaları yoktu. Denizde onların filoları yoktu. Dünyanın en güçlü ordularına sahip değillerdi. Ama imanları vardı. Ameli salihleri vardı. Allah Teala'nın vaadine, talimatlarına uydular.
onları yerine getirdiler. Yani araba nerede hız yapacak, nerede duracak, nerede mola verecekler? Ya Resulallah dediler.

kumandan sen, muallim sen, ne buyurduysan, ne duyurduysan, ne bildirdiysen, ne öğrettiysen, ne anlattıysan, bütün varlığımızla biz onlara iman ettik ya Resulallah dediler. Kardeşlerim, aynı Kur'an-ı Hakim bizim elimizde var, evimizde var, hayatımızda var. Ashab-ı kiram, onlar Allah Azze ve Celle'nin vaadine tereddüt etmeden uydular. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. Ama bize dedi ki, eğer sizin bu talimatlar noktasında şüpheleriniz varsa, o zaman fenne dair, o zaman modern bilme dair size Kur'an-ı Hakim'in Allah buyruğu olduğuna dair de işaretler koydum Kur'an-ı Hakim'e. Yani bir takım şüpheler varsa işte bakın, Kur'an-ı Hakim o noktadaki şüpheleri izale etme hususunda buyuruyor ki وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Onların bindiği atları vardı. Atlardan, katırlardan, merkeplerden bahsediyor. Onlara binin diye onları yarattım buyuruyor Kur'an'ın sahibi. Ama bir de وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, bir de sizin bilmediğiniz vasıtalar var, taşıtlar var. Gelecekte kullarım onlara binecekler. Allah Azze ve Celle bugün sizin bilmediğiniz o taşıtları imal edecek kullarını yaratacak. وَيَخْلُقُ gelecekten bahsediyor. مَا لَا تَعْلَمُونَ siz onları bilmiyorsunuz. Yani ata biniyorsunuz, katıra, merkebe biniyorsunuz. Ama gelecekte vasıtalar olacak. Onları bilmiyorsunuz. Yani kardeşim, uçağa bineceksin, taksiye bineceksin, vapura bineceksin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, işte Kur'an ondan geldiğine, Allah Azze ve Celle'den geldiğine dair onlar yüzlerce işaret var. Hazreti İbrahim'den bahsediyor. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. Kabe-i Muazzama'yı yapınca şimdi insanları hacca davet et. İbrahim Aleyhisselam davet ediyor, insanlar gelecekler. Kimi yaya gelecek, kimi yorgun develer üzerinde gelecek. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يكٍ Fec yol demek, amik derin demek, derin yollardan gelecek. Halbuki uzak diye müfessirler o zaman tefsir ettiler. Peki Allah Teala neden uzak demedi de amik dedi? Müfessirler onu uzak anladılar. Ama esasında amik derin demek. Yani Kur'an'ın sahibi dünyanın küre şeklinde olduğuna haber veriyor. Eğer Rusya'dan geliyorsa, Çin'den geliyorsa, Mekke-i Mükerreme'ye göre oralar çukurda kalacaklar, derinlerden gelecek. Yani Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, ey adam, laboratuvara girdin, şu kadar zaman önce buldum dedin ya, işte senin bugün bulduklarını Allah Azze ve Celle 14 asır önce haber verdi. İngiltere'de bir doktor, dünya çapında bir doktor, tıp fakültesinde derse geliyor, öğrencilerine diyor ki 20 yıl önceki buluşumu değişiyorum. Önceden demiştim ki insan anne karnında yaratılırken önce et, sonra kemik yaratılır. Hayır, şimdi son verilere göre diyorum ki önce kemik, sonra et yaratılıyor. Bunu ben buldum diye sevinirken oradan birisi ayağa kalkıyor. Bir Müslüman öğrenci, hocam diyor, 14 asır önce Allah Azze ve Celle bunu bize haber vermişti. Buyurmuştu ki فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَا O kemiklere biz et giydirdik. Yani önce anne karnında kemik yaratılacak, sonra o kemiğin üzerine eti giydirdik. Hoca hayretler içerisinde. Benden önce dünya tıp tarihinde bunu söyleyen kimseler yok. Getir bakalım o kitabı deyince, kitabı getiriyorlar, alıyor, bakıyor, hayretler içerisinde kalıyor. Yani o Kur'an senin yaşamış olduğun o dünyaya dair işaretler veriyor. Elif lam mim, gulibetir rum fi adnel arz. Rumlarla İranlılar bir savaş yapıyorlar. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Rumlar en çukur yerde yenildiler. Bütün

0: Müfessirler en yakın yer diye tefsir ettiler. Ama şimdi uzaydan, yerden yapılan incelemelerle diyorlar ki dünyanın en çukur yeri Filistin'de. Kur'an-ı Hakim 14 asır önce insanların bugün bulmuş olduğu, bulan bilim adamlarının sevindiği, evet bulduk demiş olduğu o esası 14 asır önce haber verdi. Rumlar İranlılara en çukur yerde yenildiler. Kardeşlerim, saatlerce Kur'an-ı Hakim'in bugün yaşadığınız dünyaya dair laboratuvarlar neler bulduysa, bulduk dediklerinin önemli bir bölümünü 14 asır önce haber verdi. Yaşadığınız dünyadan haberleri var. Eğer onlara uyarsak Allah Azze ve Celle hayatımıza huzur, hayatımıza saadet, hayatımıza izzet getirecek. Eğer o noktada Kur'an-ı Hakim'e dair insanların şüphesi varsa, modern bilim dedikleri o dünyaya dair Kur'an-ı Hakim konuşunca, insanların, bilim adamlarının ellerinde eğer vicdanları varsa kalemleri düşüyor. Kardeşlerim, pahalı bir bilgisayar alsanız, sonra bilgisayarınız bozulsa, bilgisayarınızı manav arkadaşınız olsa, çok seviyorsunuz ama bilgisayardan anlıyor. 10 bin lira verdiniz, bir bilgisayar aldınız. Seviyorsunuz, o adam 3 kuruş kazansın diye manav olan arkadaşınıza bilgisayarınızı al bunu tamir et der misiniz? 10 bin liralık o aletin bir değeri var, vermezsiniz. Peki ya yaşamış olduğumuz dünya, bu dünyaya dair konuşanlar var. Hayatımıza dair, geleceğimize dair, şuradan buradan giderseniz önünüz, yolunuz açılır diyenler var. Ümmeti İslam 150 yıldır onlara kandı. Şimdi Guta'da çocuklar açlıktan ölüyor. Arakan'da Müslümanları parçalıyorlar. Orta Afrika'da camide şehit edilen mazlumların sesini dünyada duyan yok. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu ayetlere inandılar. Evet, galip olacağız dediler. Bunu söylediklerinde Kabe'nin avlusunda onlar namaz kılamıyorlardı. Oradan çıktılar. Sa'd bin Ebi Vakkas kumandan oldu. Dünyanın en güçlü devletini ayakları altına aldılar. İran'ın Beyaz Sarayı'nda Allahu Ekber dediler. 1,5 asırdır ağlayan ümmeti İslam, 10 bin liralık bir bilgisayarına verdiği değer kadar hayatına değer verirse, hayatımıza değer verirsek, o zaman bu beden bu yolda nasıl gidecek? Etrafımızda konuşan ideologlara değil de Hazreti Muhammed'e gideceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünü yaratan, nasıl yöneteceğine dair insanların esasları Kur'an-ı Hakim'de bildiren Allah Azze ve Celle'ye gidersek, sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl Mekke'den, Medine'den çıktılar, dünyaya hakim oldularsa müminler yeniden zillet asrını izzet asrına çevirecekler.
1: Burası Yıldız Efendi.

Bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış. Ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbi. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların

0: bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız Efendi.

0: De bizde anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde Yıldız Efendi.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık, akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki: El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek, eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı. Kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El-insanu kadirun bi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El-insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şey dileyebilir. Yani insan irade-i cüziyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüzeyi oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a Kendi mealleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı, bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimun Allah bidinikum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz?

hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz. Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an-ı Hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Emevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerul Mevakifi, makasede okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etme. Onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. 4 ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tera'el cem'an kal ashabu Musa inna lemudrakun. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var. Dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor. Yalnız başına. İbrahim kadere iman etti. Ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler. Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın.
İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerinin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba ağlayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan zevk-ü sefaya dalarsan ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti. Gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme, içme, dolaşma noktasında muhayyersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. Fe iza caa eceluhum la yestahiruna sa'ata ve la yestakdimun. İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, salahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da şimdi meydanlarda İhvan'dan kardeşlerimiz var. Suriye'de Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar. Onlar izzet abideleri. Onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor. Ebabe

0: şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor, ebabil geliyor. Kuşlar geliyor, belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var, zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki, bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti. Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse, Şam'daki ehl-i sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim, Allah emrediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.
1: Burası Yıldız Efendi.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود وسليمان

فأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا

أهلها أذلة وكذلك

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان.

0: Burası Yıldız FM. Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, oyunun bile kuralı var. Eğer oyuncular kurala riayet etmezse, hakem sarı kart, kırmızı kart gösterir, oyun alanı dışına çıkarır. Eğer bir tekvando müsabakasına katıldıysa, o ring alanının dışına çıkmayacak. Büyüklerde mücadele ediyorsa, her round 3 dakika, 3 round orada olacak, duracak. Eğer sonuna kadar ayakta kalabiliyorsa, nerede artı puan, nerede eksi puan var, bütün bunlar tayin edildi. Her oyunun kendine göre kuralı var. Adı üzerinde oyun, oyunun kuralı olur da

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle bizi, insanları ve cinleri kendine ibadet etmek için yarattı. Peki ya o ibadetin, hayatın esaslarını tayin eden Allah Azze ve Celle'nin dininin kuralları olmaz mı? Kaidesi olmaz mı? Adı üzerinde oyun. Oyunun kuralına oyuncular riayet etmeyince hakem onu alanın dışına alıyor. Hakemler müdahale ediyor. Antrenörler öncesinden anlatıyorlar. Peki ya alimler, arifler, imamlar, mürebbiler? Onlar da insanları ahirete götüren, cennete ya da cehenneme taşıyacak dini mübini İslam'ın kurallarını, kaidelerini, emir ve yasaklarını anlatmakla sorumludur, mükelleftir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hicaz Yarımadası'nda, Mekke'de insanların umudunu yitirdiği bir zamanda, ellerde kelepçeler, ayaklarda prangalar olduğu bir zamanda, yüzlerin, binlerin köleleştirildiği bir çağda, kilisenin, papanın, hahamların sustuğu bir zamanda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meydan yerine çıktılar, insanların hak ve hukukundan bahsettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e koşuyorlardı. Delikanlılar geliyorlar. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in safından ayrılıp geliyorlar. Kadınlar geliyorlar. Genç kızlar geliyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safına. Ebu Cehil Kur'an-ı Hakim'le mücadele edemeyeceğini anlayınca "La tesma'u lihazel Kur'an." Dinlemeyin bu Kur'an'ı dedi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin okunduğu yerlerde o ortamı manipüle edin dedi. Sesler, gürültüler çıkarın, insanlar Kur'an'a ulaşmasın. Fakat insanların, çocukların, delikanlıların, genç kızların Kur'an-ı Hakim'e muhatap olmasının önüne geçemeyince bu defa dediler ki وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara bizim ayetlerimiz apaçık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından okunuyor, tilavet ediliyor. Fakat Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Ya Muhammed dediler, bize başka bir Kur'an getir ya da bu Kur'an'ı değiştir dediler. Bu çağda bu ayetleri uygulayamayız dediler. Kur'an'ı evimize, Kur'an'ı hayatımıza, Kur'an'ı devlete uygularsak o zaman insanları sömüremeyiz dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ اَوْ بَدِّلْهُ Değiş bunu dediler. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim onlara? Kur'an-ı Hakim nazil olduğu zaman kadını insan yerine koymuyorlar. Bir kadının eşi vefat edince o kadın kocasından mirastan pay alamazdı. Babası vefat edince mirastan pay alamaz. Evsin hanımı küçük kızlarıyla Allah Resulü Aleyhisselam'a gelir. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşimi kaybettim. Eşimi kaybedince geride ne kadar mal varsa amca çocuk

susuyor. Kilisenin çocukları susuyor. Ama Hazreti Muhammed susamaz. Ayet geliyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Erkeklerin nasıl yakınlarından, annelerinden, babalarından, ölenlerden, geride kalan maldan mirasa hakkı varsa, kadınların, kızların da mirastan hakkı var diyen peygamber susamaz. Eğer kadının hakkı çiğneniyorsa, kadın bir yerde eziliyorsa, kilise susar, zangoz susar, kilisenin çocukları susar. Ama alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam susamaz. Sonunda bedel ödemek varsa da susamaz. Bakın şimdi Kur'an'a. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Ya Muhammed, bu Kur'an elimizdeki malı, elimizdeki yetkiyi aldı. Artık yetim kalan kızları sömüremeyecek. Onların malını alamayacağız. Hayır, olmaz. Bu Kur'an'ı kabul edemeyiz. Bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Onlar bugünkü gibi kendi çaplarında podyumları vardı. Arenaları vardı. O arenalara, podyumlara kadınları çıkarırlar. O kadınlar orada vücutlarını teşhir eder. Oradan para kazanırlardı. Onlara fuhuş yaptırırlar, zorlarlardı, oradan para kazanırlar. Ama Kur'an-ı Hakim onlara وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ Bundan sonra genç kızları, onların güzelliklerini, onların bedenlerini istismar ederek, onları arenalara, onları podyumlara çıkarıp erkeklere arz edemezsiniz. Kadın annedir. Cennet o kadının ayakları altındadır. Bundan sonra kadınlar, onları bedenleri üzerinden istismar edilemeyecek deyince geldiler, dediler ki ya Muhammed, ya bu Kur'an'ı değiştir ya bize başka bir Kur'an getir. Susturamayınca manipülasyonlara girdiler. Başka yerlerden geldiler. Başka yerlerden saldırdılar. Zina büyük bir sektör olmuştu. Dünyada, Arap Yarımadası'nda Peygamber Aleyhisselatu Vesselam وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Bekar olanları evlendirin ayetini okudu. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Ey İslam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman edenler, Ammarlar, Yasirler, Bilaller, gözlerini, kulaklarını haramdan sakınanlar, eğer sizin evlenmeye gücünüz maddi anlamda yetmiyorsa, o zaman sizin önünüzde kâle maazallah dünyanın en güzel kadınlarından birisi kapıları kapatıp Züleyha kendini dünyanın o en güzel delikanlısı Yusuf'a arz ettiği zaman ey Züleyha, kapıları kapatsan, pencereleri kapatsan da göklerin kapılarını kapamazsın Züleyha diyen kâle maazallah ben Rabbime sığınıyorum. Beni yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem diyen Yusuf'a bakın. Hazreti Yusuf gibi iffeti kuşanın deyince peygambere düşman oldular. Değiş dediler. Seni dinleyenler, Kur'an'ın bu ayetlerine amenna diyenler, semi'na ve ata'na diyen delikanlılar, artık onlar bizim tuzağımıza gelmiyorlar. Kadınları arz ediyoruz. Podyumlara, arenalara çıkarıyoruz. Onlar oradalar. Yine eskisi gibi onları tuzağa davet ediyorlar. Fakat o sokaktan geçmek zorundalar.

zorunda kaldıysa eğer senin öğrencilerin, Mus'ab, Sa'd bin Ebi Vakkas başını kaldırıp o sokağın taşlarına bile bakmıyorlar. Ya Muhammed, bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde bir kadın 10 tane erkekle beraber olur. 9 ay sonra çocuğu olur. O 10 tane erkeği davet eder. Hangisi daha zenginse, hangisi hoşuna gittiyse çocuğu alır onun kucağına koyar. O adam o çocuğu kabul eder. Sonra o çocuğun babası o adam olur. Çocuğu ona nispet ederler. Ama şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de, Mekke'nin sokaklarında ve enkihul eyyama minkum ayetini okuyor. Ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın deyince قَالَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ bize başka bir Kur'an getir ya da bunu değiş dediler. Olmaz. Ahirete inanmayanlar, ahireti kabul etmeyenler, Kur'an'ın hayatımıza müdahale etmesine sessiz kalamayız ya Muhammed dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatın bütün noktalarına müdahale etti. Kadını cinsel meta olarak kullanan kadını özgürleştirdi Peygamber aleyhisselam. Ya eyyuhen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudnine aleyhinne min celabibihinne. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin, eşlerine, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle, yudnine aleyhinne min celabibihinne. Sokağa çıktığı zaman dar eteklerle çıkamazlar. Allah kime söylüyor kardeşim? Mümine olana, Müslüman olana, Hazreti Muhammed'e iman edene. Ateiste söylemiyor, dinsize söylemiyor. Hazreti Muhammed aleyhisselama iman edenlere söylüyor. Ya Muhammed, sen bu ayetleri oku. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, kul emir var. Tereddüt etme. Önüne kimler çıkarsa Rabbi ve Rabbiküm. Hepiniz gelin. Ateistler, deistler, müşrikler, münafıklar, kadını satanlar, onun üzerinden para kazanlar, Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in çocukları, kilise, kilisenin çocukları, zangoçlar, hepiniz gelin. Ama unutmayın, hepiniz bana tuzak kurun, bana mühlet vermeyin. Fakat şunu bilin ki ben, sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. İnni tevekkeltu alallahi Rabbi ve Rabbiküm. Söyle, o Müslüman kadınlar sokağa çıktığı zaman üzerine cilbab alacak. Nedir cilbab? Ma yessuru cemi'al beden. Yukarıdan aşağıya kadının bedenini tek parçada örten kıyafet. Ya çarşaf olacak ya geniş bir pardüsü olacak. Allah'ın ayeti. Allah Resulü Ebu Cehillerin olduğu bir dünyada okudu. Ebu Cehillerin çocuklarının yaşadığı dünyada kıyamete kadar Allahu Ekber diyenler bu ayetleri okumaya devam edecekler. Ebu Cehillerin çocukları değiştirdiklerini okumaktan usanmayacaklar. Kardeşlerim, Kur'an Hakim delikanlıların hayatına müdahale etti. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ Ammar'a, Yasir'e, Bilal'e, Mus'ab bin Umeyr'e, bundan sonra başınızı kaldırıp size haram olan kadınlara bakamazsınız.
kul lil mu'minine. Bunu mümin olan bunu kaldıramaz. Herkes bunu anlayamaz. Söyle mümine olan kadınlara, onlar da gözlerini erkeklerden, haramlardan sakınacaklar. Namuslarını, iffetlerini koruyacaklar. Ve la yubdine zinetehunne. Zinetlerini ortalıklarda saçmayacaklar. Allah

Allah'ın ayetleri, kardeşlerim, وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Değiştir bu Kur'an'ı dediler. Bize başka bir Kur'an getir dediler. Çünkü Kur'an-ı Hakim geldiği zaman onlar yetimlerin evine gidiyorlar. Yetimlerin sofralarından onların ekmeklerini alıyorlar. Eğer güçleri varsa babalarını öldürüyorlar. Yetim çocukları orada bırakıyorlar. Ama Medine'de, Mekke'de Peygamber aleyhissalatu vesselam ene ve kafilul yetimi fil cenne kehateyn ben ve yetime sahip çıkanlar yarın ahiret günü şu parmak şu parmağa ne kadar yakınsa yetime sahip çıkanlar bana o kadar yakın olacaklar. Ona iman edenler, ona teslim olanlar sokaklardaki yetimleri aldılar. O zaman yetimhaneler yok. Ayşe'nin evinde radıyallahu anha yetimler var. Peygamber aleyhisselamın kerimesi Fatıma'nın evinde yetimler var. Medine'de müminlerin evleri yetimhaneye döndü. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmetler. Kur'an-ı Hakîm'e düşman olanlar dediler ki ya Muhammed bu Kur'an'ı okuma yetimleri sömürmemize engel oluyor. Başka bir Kur'an getir dediler. Ama okudu Ömer, okudu Ebu Bekir, okuyacak Ömerler, okuyacak Ebu Bekirler. Diyecekler ki ya Rabbi bizim için en büyük şeref İslam'dır. Eğer İslam'a o şerefe sahip olmamızdan dolayı bizden canımızı istiyorlarsa o canı ya Rabbi senin yolunda tereddüt etmeden verecek ama İslam'ı vermeme noktasında vallahi tereddüt etmeyeceğiz ya Rabbi dediler. Azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la şereflendirdi. O şerefi, her şeyimizi vereceğiz ama o şeref verilmeyecek. Ebu Bekir efendilerimiz, Mekke'nin sokaklarında süründürülen Bilal bin Rabah, Allahu Ahad, Allahu Ekber derken bu şeref verilmez dedi. Bunun yolunda ölmek şereftir. Bu yolda canları teslim etmek şereftir. Kardeşlerim, Arap büyük ırk demişlerdi. Arap Kureyş'in içinde daha büyük, Kureyş Arap'ın içinde daha büyük demişlerdi. Hacca geliyorlar Araplar. Arafat'ta vakfe ediyorlar. Kureyş Müzdelife'de vakfe ediyor. Üstün ırk olduğundan. Feiza efadtum min Arafatin fezkurullah. Artık bundan sonra herkes vakfeyi Arafat'ta yapacak. Kureyş de orada duracak. Bundan sonra insanlar annelerinin, babalarının renginden dolayı diğer insanlara üstün olamaz. Ya eyyuhennâsu inna halaknâkum min zekeri ve unsa ve ceallâkum şu'ûben ve kabâile lita'arafu inne ekremekum indallâhi etkâkum. Hepiniz camide aynı safta, Arafat'ta, vakfede aynı safta duracaksınız. Irklar, kabileler sadece birbirinizi tanıyasınız diye. Üstünlük imandadır, İslam'dadır buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde. Saat orada, Selman orada, Ömer radıyallahu anh Efendimiz oradalar. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi arasında bir olay olur. Selman-ı Farisi'ye Sa'd bin Ebi Vakkas kızar. Araplardan nesepler önemli. Sa'd bin Ebi Vakkas orada sorar yanında olanlara. Men abuke der, senin baban kim? Adam söyler baban falan diye. Ötekine sorar senin baban kim falan der. Diğerine sorar, onlar babalarını sayarlar. Ama asıl Selman'a soracak, İran'dan gelen Selman, Selman-ı Farisi Hazretlerine. Der ki Selman men abuke, peki Selman senin baban kim? Selman-ı Farisi radıyallahu anh başını öne eğer, düşünür biraz. Hani İslam geldi, Peygamber aleyhisselam var. Bundan sonra kimse ırkımdan, soyumdan, rengimden dolayı beni aşağılamayacaktı. Ama şimdi neden bana peygamberin meclisinde babamı atamı sorarlar?
Selman-ı Farisi başını kaldırır der ki,

Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu ifadeyi duyunca Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yanına gelir. Sa'd der, kâne Ebi Azizen, benim babam Hattab şerefli bir adamdı, senin babandan daha onurlu bir adamdı, ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, senin azarladığın Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer'im, bundan sonra beni öyle anacaksın. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne lâ yercûne likâ'a ne'ti bi Kur'ânin gayri hâdâ ev beddil. Onlar Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, sahabenin, Arap'ın yüreğinden ırkçılığı, bir ırkın diğer ırklara dair üstünlüğü anlayışını söküp aldığından dolayı, ya Muhammed, Kureyş'in izzetini ayaklar altına alan bu Kur'an'ı değiş dediler, bize başka bir Kur'an getir dediler. Fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlî. Faizi alanlar, verenler bilsinler ki onlar Allah'la, onlar peygamberle savaşıyorlar. O halde ey müminler, faiz bundan sonra kaldırılmıştır. İnsanların parayla emeğini sömürenler, umudunu sömürenler, tefeciler, para tüccarları dediler ki ya Muhammed, sen sömürü sistemimizi perişan ettin. Değiş bu Kur'an'ı, bize başka bir Kur'an getir dediler. Kardeşlerim, bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Onlar diyecekler ki, Kur'an kadın anlayışımıza, kadını cinsel bir meta olarak kullanmamıza engel oluyorsa, o zaman değişin bu Kur'an'ı, susturun bu Kur'an'ı ya da keyfimizi bozan bu ayetleri okumayın diyecekler. Bu ayetlerden bahsetmeyin diyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'a demişlerdi. Ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bedel ödedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bedel ödedi. Allah Teala onların yolunu açtı. Onlar Kur'an'ı değiştireceklerdi. Ama Kur'an-ı Kerim dünyayı değiştirdi. Ebu Ayyub el Ensari ile İstanbul'a kadar geldiler. Eğer İslam'ın gençleri Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin okunması gerektiği yerde susmazsanız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, buyruklarına bütün varlığınızla ittiba eder, semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik, mesele bitmiştir, kapanmıştır ya Resulallah. Ne dediysen emrin, başım gözüm üzere ya Resulallah dediysen, Kur'an'ı değiştirmeyi sana teklif edenlerin kirlettiği dünyayı Kur'an'la değiştirme şerefini Allah sana da ihsan edecek. Senden korkuyorlar, Kur'an-ı Hakim'den korkuyorlar. Çünkü Kur'an yetimin hakkını yiyemesin diyecek onlara. Yetimin malına uzanan ellerini kıracağını bildiğinden korkuyorlar Kur'an'dan. Kur'an'ı okuyanlardan korkuyorlar. Kadınları ekranlarda sömüremeyeceklerini biliyorlar. Kur'an'ın yaşandığı bir toplumda. Onun için Kur'an'la savaşıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyanlarla savaşıyorlar. Ama bilmiyorlar ki onların kirlettiği dünyayı Kur'an temizliyor. Onların söktüklerini Kur'an dikiyor. Onların yaraladığı yürekleri Kur'an-ı Hakim tedavi ediyor. Kardeşlerim, Amsterdam'da bir imam kardeşimiz, her cumadan sonra 10 yaşındaki oğluyla beraber Hollanda'da, Amsterdam'ın sokaklarında dolaşıyor. İslam'a dair küçük bir risale hazırlamış. Önüne kim çıkıyorsa o risaleyi ona takdim ediyor. Bir cuma günü o diyor ki, evladım, bu cuma yapmasak, bu cuma gitmesek ben rahatsızım. Çocuk ısrar ediyor. Peki baba diyor, bana müsaade eder misin ben gitsem? Peki evladım diyor. Çocuk çıkıyor, Amsterdam sokaklarında ev ev dolaşıyor. O risaleyi bırakıyor, sonra derdini oranın lisanıyla anlatıyor davasını kısaca. En son elinde bir tane risale kalıyor. Bir kapıya geliyor,
zili

0: çalıyor ama kapı açılmıyor. Defalarca çalıyor. Sonra kapı açılıyor, yaşlı bir kadın geliyor. Diyor ki neden geldin? Diyor ki Allah seni seviyor. Allah Teala seni cennetine davet ediyor. Kur'an-ı Hakim'e inanmaya, sonra Kur'an'daki emirleri, buyrukları yaşamaya davet ediyor. Gelir misin? Kadına kitapçığı veriyor, geri dönüyor. Ertesi cuma, İmam kardeşimiz namazdan sonra cemaat bir yerde toplanıyor, onlara vaaz ediyor. Arkada kadınlar var, salonun arka tarafında. Konuşma bittikten sonra diyor ki, sorusu olanlar varsa buyursunlar. Arkadan yaşlı bir kadın ayağa kalkıyor. Diyor ki ben Hristiyanım. Eşimi kaybettim. Ailemden kimseler yok, çocuğum yok. Evlenmedim. Güzelliğimizi gençliğimizde sömürdüler. Belli bir yaşa geldikten sonra ailem olsaydı dedim ama ondan sonra çocuk sahibi zaten olamazdım. Eşimi kaybettikten sonra kimseler gelip benim kapımı çalmadılar. Öyle bir hale düşmüştüm ki artık dünyada kimselerin gelip kapısını çalmadı, sevmedi, nefret etti. Hani batıda biri emekli olunca onu toplumda yük görürler. Ölse de sigortadan ona para ödemeseler öyle bakarlar. Ama siz müminsiniz, Müslümansınız. Nineleriniz, anneleriniz yanında yaşlanınca onlara hizmet büyük bir şeref kabul eder. Cenneti onlara hizmette ararsınız. Ama o kadın zavallı bir kadın. Etrafında, çevresinde kimseler yok. Gençliğini, güzelliğini zamanında sömürmüşler. Yalnız kalınca yalnızlığı düşünün. Herkes ondan nefret ediyor, öyle zannediyor. Evinin üst katına çıkıyor. Tavana bir ip bağlıyor. Sehpanın üzerine çıkıyor. İpi boynuna geçiriyor ki zil çalıyor. Tam sehpaya vuracak, ısrarla biri kapıyı çalıyordu. İpi boynumdan çıkardım, kapıya geldim. Baktım ki orada bir çocuk var. Hazreti Muhammed'in öğrencisi sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk. Allah seni seviyor dedi. Allahu ma'ak, Allah seninle dedi o çocuk. O çocuğun verdiği kitabı aldım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını okudum. Şimdi buradayım, Müslümanım. Bana sorsalar dünyada en mutlu kimdir diye benim derim. İşte kadınları, yetimleri, ezilenleri, mağdurları Hazreti Kur'an kurtaracağından, o yetimler, o çocuklar, o mağdurlar, ezilenler, onlar Kur'an-ı Hakim'le kurtulacaklar. Onlara haklarını Kur'an-ı Hakim iade edecek. Kadına sen annesin diyecek. Cennet senin ayaklarının altında diyecek. Kur'an-ı Hakim'in bu mesajını duymasınlar diye Kur'an'la savaşıyorlar. Ya bu Kur'an'ı değiştirin ya bize başka bir Kur'an getirin diyorlar. Ama onlar aynı safta toplansalar, Kur'an-ı Hakim'in üzerine gelseler, onların yüreklerdeki yaralarını tedavi etmeye, insanların gönül dünyasındaki açlıkları, o sökükleri dikmeye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri 7'den 70'e devam edecekler. Eğer biz sahabe-i kiram gibi olursak, o Kur'an'la değişirsek Allah Teala yeniden Kur'an-ı Hakim'le bu dünyayı değiştirme şerefini bize ihsan edecektir.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Allah-u Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum. Tüm varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse, ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmaktır. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Müminler namazla günde 5 defa Allah Azze ve Celle'ye sıla yaparlar. Oruçla yılda 1 defa bir ay. Haçla yılda 1 defa Allah Azze ve Celle'ye müminler sıla yaparlar. Fakat dua, o da bir ibadet. Müslümanlar hayatlarının bütün anlarında, bütün zamanlarında dua ile Rableri ile beraber olurlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam "Ed-dua'u huve'l-ibadeh" buyurdu. Dua bizzat ibadettir. Müslümanlar dua ederken kendi çaresizliklerini, aciz oluşlarını Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorlar. Diyorlar ki, "Ya Rabbi, ben bilmiyorum, alim olan sensin. Benim gücümün sınırı var, muktedir olan sensin, her şeye kadir olan sensin." Mümin kendi gücünü, gücünün sınırını bilir. Allah Azze ve Celle dilemeden bir yaprağın bile oynamayacağını, yere düşmeyeceğini bilir. Dua dua kainatın sahibine iltica ederken bu mana, bu şuurla huzura çıkar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yatağa yatarken dua eder, kalkınca dua eder, namaza dururken dua eder, sofraya otururken dua eder, yemekten kalkarken dua eder, hayatının 24 saatinde, bütün anlarında, bütün zamanlarında dua var. Fakat dua sadece sözle olan bir amel değil. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan o dua cümlelerini aldık, öğrendik kardeşlerim. Teberrük olsun diye değil. O ifadeleri, o dua cümlelerini müminler, Müslümanlar hayatlarına tatbik edecekler. Eğer hayatımıza tatbik edersek, o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, size icabet edeyim buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle ona icabet ediyor, karşılık veriyor. İki tane hadis size arz edeyim. Onları müzakere, onları mutala edelim. Bu ayetin tefsiri olsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bana dua edin, size icabet edeyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle karşılık veriyor. Peki bizler, müminler, Müslümanlar, kainatın sahibine "Ya Rabbi, medet" diyoruz, "imdat" diyoruz, "çare" diyoruz. 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın dualarına neden icabet yok? Sır nerede? Çare nerede? Ne zaman o dualarımıza icabet edecek? İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'ye muhacir oldular. Fakat Mekke'de kalanlar var, gelemeyenler var. Onların ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar var. Allahu Ekber dedi diye ayaklarına prangalar vurmuşlar. Sabah akşam sürekli onlara işkence ediyorlar, eza ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazlarda rükûden kalkınca onlara dua ediyor. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'in. Allahümme enci selemet ebne hişâmin. Allahümme encil velîd ebnel velîd. Allahümme encil mustadafine minel mu'minin. Allahümme enci ayyâşe bne ebi rabi'a. Ya Rabbi, Allahu Ekber dediğinden dolayı ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar olduğu halde Mekke'de sabah akşam işkenceye maruz kalan Ayyaş'ı kurtar Allah'ım. Seleme'yi kurtar ya Rabbi. Velid bin Velid'i kurtar. Bütün mazlumları, biçareleri kurtar ya Rabbi. Rükûden kalkıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Rükûden kalkınca ashabının, mazlumların, muzdariplerin adını veriyor. Onları kurtar, onlara selamet ver ya Rabbi diyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor kainatın sahibi. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam dua ediyor. Ebu Bekir amin diyor. Ömer amin diyor, Osman amin diyor, Ali radıyallahu anhum amin diyor. Amin diyenler sahabe, amin diyenler Ayşe, amin diyen Zeynep radıyallahu anhuma. Aradan zaman geçiyor, Velid bin Velid kurtuluyor, Medine'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine duaya devam ediyor. Allahümme enci ayyâşe bne ebi rabi'a diyor. Ya Rabbi bunları kurtar. Namazdan sonra dönüyorlar. Buyuruyorlar ki ümmetimin içinde mazlumları, biçareleri, ezilenleri kurtaracak kahramanlar yok mudur aranızda? Velid bin Velid o yeni kurtulmuş. Hani bir zindan, oradan çıkmış Medine'ye gelmiş. O acılar, o ızdıraplar henüz onun zihninde terü taze. Efendimiz aleyhissalatu vesselam böyle buyurunca ben ya Resulallah diyor. Medine'den ayrılıyor. Mekke'ye gidiyor. Ayyâş ile Seleme'nin olduğu yeri tespit ediyor. Nerede onlara, hangi zindanda işkence ediyorlar? Bir kadın bunlara yemek götürüyor ölmeyecek kadar. O kadına emretmişler. O kadının yolunu, güzergahını takip ediyor. Bir gece yarısı operasyon düzenliyor. İki sahabiyi oradan çıkarıyor, zincirlerini ellerinde, ayaklarında kırıyor. Duvarda delik açıyor ya da yukarıdan çıkarıyor. 3 günde 400 küsür kilometrelik yolu yaya kat ediyorlar. Medine'ye geliyorlar. Çünkü ardından, peşinden Mekke geliyor, onları arıyorlar. O halde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın huzuruna çıkıyorlar. Yani kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Önce dua eden Peygamber aleyhissalatu vesselam, amin diyenler Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum iki. Üçüncüsü, o duayı sözden fiile taşıyacak kahramanlar olacak. Velid bin Velid gibi ayağa kalkıyor Velid. Ben ya Resulallah diyor. Bu ümmet düştüğü zaman mazlumlar, muzdaripler, mustazaflar, Allahu Ekber diyenlerin ellerine kelepçeler, ayaklarına prangalar vurulduğu zaman Velid bin Velidler meydan yerine çıktılar. Arkada Ebu Bekirler, Ömerler dua ettiler. O halde muzdazaflara, mazlumlara imdad ettiler. Salahaddin Eyyubi Velid bin Velid'tir. Sultan Alparslan Velid bin Velid'tir. Ertuğrul Gazi Velid bin Velid'tir. Hüdavendigâr Velid bin Velid. Sultan Fatih Yavuz Abdülhamid Han Hazretleri Velid bin Velid. Kardeşlerim, bugün Mısır'ın, İsrail'in, Çin'in zindanlarında ayyaşlar, selemeler, Allahu Ekber diyenler Ramazan ayında işkenceye maruz kalıyorlar. Eğer bizim Allah Resulü Aleyhisselam gibi dualarımız, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi camilerimizde amin diyen müminlerimiz var, Osmanlı gibi velitlerimiz olursa, Allah'ın inayetiyle namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız öyle fetihlere yol açacak ki Mısır zindanlarından, İsrail zindanlarından müminler, ayyaşlar, selemeler Allahu Ekber diyerek çıkacaklar. Ama dua, ama Ebu Bekir gibi bir iman, Hazreti Velid gibi bir yürek lazım. Osmanoğulları, Ertuğrul Gazi'nin çocukları, Velid bin Velid'iydi bu ümmetin onlar. Akıncıları, onların olduğu zamanlarda mümine kadınların onlara kafirler, zalimler ellerini uzatamazlar. Osmanlı vardı onların arkasında. Müslümanların çocuklarını yetim bırakamazlar, babalarını öldüremezlerdi. Çünkü onların arkalarında ümmetin kahramanı mesabesinde olan Velid bin Velid'i mesabesinde olan Osmanlılar vardı. İsrail, çarşaflı bir kardeşimizi Yahudi vuruyor. Çarşafıyla kanlar içerisinde yerde yatıyor ümmetin kızı. Orada o askerler, onun cesedi, onun naaşı kanlar içinde orada dururken, onlar keyifle orada kahve içiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselama bu manzaralar, bu hadiseler gelince, sabah namazında onlara dua ediyor. Ama orada onların derdiyle hemhal olan ashabı var. Oradan kahramanlar çıkıyor. Yani bu ümmet yeniden bir devletle kurtulacak. O devletin Velid bin Velid mesabesinde akıncıları, delileri, hüdavendigarları, fatihleri, yavuzları olacak. Eğer biz sahabe gibi dua edersek, Allah Azze ve Celle ümmetin yeniden yolunu, önünü açacak kardeşim. Bütün bu rivayetler Buhari'de. Niçin orada var bunlar? Bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Bu ayet hayatımıza nasıl tatbik edilecek? Kardeşlerim, neden dua ediyoruz? Niçin Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyoruz? İkinci rivayet yine İmam Buhari'den. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Buhari'de onun üzerinde Enes radıyallahu anh Efendimizin bununla alakalı rivayeti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeler. Hutbe irad ediyorlar. Mescid-i Nebevi'ye gidenler görürler, orada bir kapı var. Babur Rahme, rahmet kapısı. Oradan içeriye bir bedevi, oradan içeriye bir köylü geliyor. Efendimiz aleyhisselam hutbe irad ederken tam karşısına geliyor, karşıda duruyor. Ya Resulallah, heleketil emvalu ve enkata'atis subul, fed'ullaha en yughisena.

اللهم اسقنا اللهم اسقنا. Yağmur gönder, yağmur yağdır ya Rabbi diye Peygamber Aleyhisselam dua ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, hepimiz mescitteyiz, tavan açık, semayı görüyoruz. Ne bulut var, ne bulut parçası var. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam dua ederken bir anda Allah Resulü Aleyhisselam'ın arka tarafında bir bulut oluştu. O bulut semanın ortasına geldi. Semanın ortasında bulut yayıldı, semayı kapladı. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Öyle yağmur yağdı ki Medine'de tam bir hafta yağmur devam etti. Bir hafta sonra Allah Resulü Aleyhisselam yine minberdeler, yağmur yağıyor. Aynı kapıdan yine aynı adam geldi çamurlar içinde. Bu defa diyordu ki, ya Resulallah, heleketil emvalu vankata'atis subul fed'ullaha yumsikaha. Ya Resulallah, mallarımız, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu. Yollarımız çamur oldu ya Resulallah. Allah'a dua etsen, ellerini kaldırsan, o bulutlar yağmur indirmese. Efendimiz Aleyhisselam ellerini kaldırıyorlar. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Ya Rabbi, yağmuru, bulutları üzerimize değil çevremize gönder. Bir anda Medine'nin seması bir padişahın başındaki taç gibi açıldı, yarıldı. Bulutlar başka tarafa gitti, güneşi görür olduk, yağmur yağmıyor. Kardeşlerim, Medine'de peygamber dua ediyor. Haftalardır bir damla yağmur yağmamış. Elini kaldırıyor, yağmur öyle yağıyor ki bir hafta devam ediyor. Bir hafta sonra ellerini kaldırıyor, ya Rabbi etrafımıza insanlar helak oldu, bulutlar etrafa gidiyorlar. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın dualarına icabet eden Allah Azze ve Celle neden bizim duamıza icabet etmiyor kardeşlerim? Diyorlar ki, İşteken nebiyyü felem yekum leyleten ev leyleteyni. Allah Resulü gece yarılarında kalkar, sabaha kadar namaz kılar, ayakları yarılır, o halde kıyamda durur. Sadece iki gece peygamber teheccüde kalkamamıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Şiddetli hastalığa maruz kalmış. İki gece biz biliyoruz, ya bir ya iki gece kalkamadı peygamber. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eviyle münasebetini anlatırken diyorlar ki, Peygamber Aleyhisselatu vesselam tarakan nebiyyu Fatimete ve Aliyen leyleten lissalati. Gece kalkıyor Allah Resulü Aleyhisselam. Gece yarısında kızı Fatıma'nın evine gidiyor, damadı Ali'nin yanına gidiyor. Kızım, damadım, teheccüd namazına gece kalkar mısınız diyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam dua ediyor orada.

taze bir delikanlıydım. İnsanlar gelir Peygamber aleyhissalatu vesselama rüya anlatır. Ben de rüya anlatmak isterdim. Görsem de rüyayı ona anlatsam, onun karşısında dursam. Bir gece rüya gördüm. Rüyayı Allah Resulü aleyhisselamın eşi ablam Hafsa'ya anlattım. Ablam Allah Resulü aleyhisselama anlattı rüyayı. Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki: Ni'mer raculu Abdullah lev kâne yusalli minel leyli. Abdullah ne güzel bir çocuk, ne güzel bir delikanlı. Bir de gece namazları olsa, bir de teheccüdleri olsa, peygamber duasına adam hazırlıyor mescidinden. Ayyaş için, peygamber Seleme için, peygamber Velid için dua edecek. Ama o dualara icabet edilmesi için ashabını hazırlıyorlar. Abdullah gece namazlarına kalksa diyor peygamberin dualarına, gece yarılarında Abdullah'ım amin dese, ondan sonra Abdullah peygamber aleyhisselamın bu ifadesinden sonra geceleri uykusuz geçirir. Peygamberin mescidinde kalır, orada durur. Şimdi şuralarda yaşlılar değil, ümmetin gençleri var, delikanlılar var. Şuralarda itikaflarda bekleyenlere selam olsun. Ümmetin Abdullahlarına selam olsun. Filistin'e, Gazze'ye, Muhammed Mürsi'ye, Çin zindanlarındaki mazlumlara yapılan dualar, Allah'ın inayetiyle Abdullah olursak Allah onlara icabet edecek. Önce Abdullah ol Müslüman. Önce Abdullah ol. Önce Ebu Bekir gibi, önce Ömer gibi Müslüman ol. Peygamber aleyhissalatu vesselam kızının evine gidiyor, gece namazına kaldırıyor. Ya benim evim ya senin evin kardeşim. Gecenin yarılarına kadar orada ekranlarda televizyonlar, magazin programları, anadan uruyan kadınlar, onlar izlenir. Müslümanın kızı sabah namazına kalkamaz. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا. Sen onu sabah namazına kaldıracaktın. Eğer ben, sen namaz noktasında oğlumuza, kızımıza, kardeşimize karşı vazifemizi yapmıyorsak, peygamber gece yarısı kızının evine gidiyor, onu teheccüd namazına kaldırıyor. Allah nasıl benim senin duana icabet etsin kardeşim? Peygamber aleyhisselam geliyor. Enes bin Malik diyor ki, Efendimiz girince bir ip vardı. Bir ip iki tane direğe bağlanmış. Efendimiz ma hadel hablu buyurdu. Bu ip neyin nesi? Dediler ki ya Resulallah, eşiniz Zeynep binti Cahş gece sabahlara kadar ibadet ediyor. Yorulunca o iplere tutunuyor. O halde kıyamda kalabilmek için o iplere eşiniz Zeynep kendini bağlıyor ya Resulallah. Ey ümmetin kızı, İslam'ın kızı, Filistin'de Allahu Ekber diyen kızları vuruyorlar. Mısır'ın, Çin'in zindanlarında örtülerinden dolayı ümmetin kızları var, şehitlerimiz, şühedamız var. Eğer Rabbim benim duama icabet etsin diyorsan, moda tasarımcıları gibi değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine göre giyineceksin. Onların kılavuzlarına göre kıyafetini belirlemeyecek. Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşi Hazreti Zeynep gibi yaşayacaksın. Ey babalar, delikanlılar, Allah azze ve celle ud'uni estecib lekum, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam ellerini kaldırıyor, indirmeden yağmur geliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam yalvarıyor, yollar açılıyor, mazlumlar, muzdaripler kurtuluyor. Ama onlar önce yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah azze ve celle onların dualarına icabet etti. Ertuğrul gaziler, Hüdavendigarlar, Fatihler, Yavuzlar, onlar yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah azze ve celle onlara akıncılar verdi. Onlar Allahu Ekber diye

0: Yaşayan mazlumların yurduna gittiler. Kardeşlerim, Müslümanlar, kadınlar, erkekler, bir asırdır ağlayan mazlumlar, Müslümanlar, Rabbim dualarımıza icabet etsin istiyorsak önce Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi yaşamalı, sonra onun gibi yalvarmalı, sonra mescitlerimizi Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler doldurmalı, o dualara onlar amin demeli, Abdullah gibi delikanlılar, Zeynep gibi kızlar olmalı. O zaman göreceksiniz. Ud'uni estecib lekum. Dua edin bana, duanıza icabet edeyim. Allah o zaman bu mazlum ümmetin duasına icabet edecek kardeşlerim.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Selam sana nazlı nebim, selam sana göz bebeğim, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı.

gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

secaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbe

Leriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: you so much, Maher Zahir.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde.
2: Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Zaman Yayıncılık sunar.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

0: Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman, diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in, eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, ukbanın donar kanı. Açıldı son nebinin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.